0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: your hands all over this place and say hallelujah.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünya nedir? Başka bir dünya aslında hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık, biraz da denge oluşturarak bambaşka dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programıdır. Ama bildiğiniz gibi arada sırada eğlencelik konular da işliyoruz. Bugün de bunlardan biri, değil mi Gamze?
1: Evet.
0: Arada eğlenmeye ihtiyacımız var.
1: Keyifli bir konu.
0: Tabii o kadar böyle mutluluk hormonlarından falan bahsediyoruz. Neticede onlarda da diyor birazcık eğlencelik şeyler yapın, videolar izleyin, eğlencelik radyo programları dinleyin diyor, değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Şimdi senin o güzel girişlerinden bir tane dinleyelim. Hadi bakalım, evet. Doğrudan dalalım konuya.
1: Hadi bakalım dalalım. Evet, sürekli bizi dinleyenler biliyorlar. Arada da eğlenceli konuları da deniyoruz tabii ki, dediğimiz gibi bugün de. Onlardan bir tanesini işleyeceğiz. Hiç düşündünüz mü hayatımıza yerleşmiş belli başlı şeylerin fikirlerini? Örneğin tükenmez kalem. Örneğin şaka günü. Nereden çıktılar? Hatta bazı şeylerin çıkış noktalarını bilmek onlara verdiğimiz önem seviyesini bile değiştirebiliyor belki. Hadi bakalım, bazı icatlar ya da böyle alışkanlıklar var. İlk nasıl oluşmuş, bunlara biraz bakalım bugün.
0: Hadi bakalım.
1: Evet. Öncelikle bu konu fikri nereden geldi?
0: Ya geçenlerde bazı mobilyaların ve böyle kıyafetlerin vesaire nasıl çıktığıyla alakalı bir video gördüm. Hı-hı. Ondan sonra nasıl böyle hani şu an için örneğin topuklu ayakkabı, birazdan bahsederiz de. Aa, ne kadar işte böyle elegant görünen bir şey, seçkin görünen bir şey ama aslında nereden çıktığını bilince insan ay diyor yani. Evet. Bir şeyleri bilmek, şimdi çok yaşayı vesaire de öğreneceğiz. Hı-hı. Aslında bazı alışkanlıklarımızı bile değiştirebiliyor. Batıl inançlarında ya da otomatik yaptığımız şeyler, işte birisi hapşursun çok yaşa diyelim. Niye, aslında arka planını bilsek, sanki bunu demezsek kendimizi kötü hissediyoruz ya, suçlu hissediyoruz. Ay, yaşamasını yoksa istemiyor muyum ben bu kişi hapşurdu ama falan diye. Bunların farkında olmak güzel bir şey. Bazı günleri niye kutluyoruz, bazı şeyler nasıl icat edildi vesaire, onlara bakacağız bakalım. Hı-hı. Üzerlerine de biraz konuşacağız tabii.
1: Peki sana tuhaf gelen, anlatmak istediğin başlangıçlar var mı?
0: Var. Ay, işte sen de biliyorsun, topuklu ayakkabı meselesi. Hı-hı. Var. Berger koltuk var. Şimdi şöyle, hı-hı, kısaca anlatalım. Topuklu ayakkabı aslında özellikle böyle apartman topuklar.
1: Evet.
0: Orta çağda mıydı Fransa'da bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Sokaklar, tam kelimeleri kullanmayayım da, sokaklar çok kirli olduğu için, yani çok pislik varmış sokaklarda. Dolayısıyla kıyafetleri kirlenmesin diye icat edilmiş bir şeymiş. Hani o topuklardan dolayı bir pisliğe vesaire bastığınızda etkilenmiyorsunuz. Evet. Aslında amacı buymuş. Sonradan bir hani moda ürünü olarak ortaya çıktı. Şimdi düşünsek, bu topuklu ayakkabının normalde menşei buydu diye, pisliğe basmamak için giyiyorduk biz bunu diye kimse inanmaz herhalde.
1: Evet, kesinlikle.
0: Berger koltuğu da o zaman kadınların böyle kasnaklı tuhaf korseleri ve çok biliyorsunuz böyle kabarık inanılmaz elbiseler, tuhaf elbiseleri olduğu için aslında kolay oturabilsinler, böyle oturuyormuş gibi sadece ilişiyorlarmış koltuğa, kolay oturabilsinler diye aslında yapmışlar. Hı hı. O da ilginç, yani neden o kadar rahatsız bir kıyafet giydiriyorlar? O da zaten kadın hakları tarihi falan okursak, evet, orada görünen bir şey. Evet. Senin var mı hatırladığın?
1: Benim var, evet. Mesela kurşun asker oyuncakları var. O dönemde aslında çocuklar için işte yapılmış bir oyuncak ama ne kadar zararlı bir şey. Hı-hı. Sonrasında bu fark edilip de üretimi devam etmemiş.
0: Evet, sonuçta kurşun zehirli bir madde.
1: Evet, zehirli bir madde.
0: Şimdi bazı plastikleri bile kanserojen olduğu için çocuklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Hı-hı. O zaman kurşun gerçekten çok ciddi bir sorun yani.
1: Evet.
0: Aslında hayatımızda normalde kullandığımız pek çok teknoloji, teknoloji olması için illa dijital olması gerekmiyor. Gençlere teknoloji deyince doğrudan yapay zeka vesaire algılıyorlar ama aslında mesela teflon maddesi de bir teknoloji. Ben bir yere, şimdi markanın adını söylemeyeyim ama, çok ünlü bir ilaç firmasının Almanya'daki fabrikasına gitmiştim. Aslında aynı zamanda bir bilim merkezi. Ve orada yapılan çalışmalar aslında ilaç üretmekten çok ham maddeyi bulmaya yönelik. Yani nasıl bir sünger yapabiliriz ki asla deforme olmasın, sürekli tekrar eski şekline dönsün? Ya da nasıl bir madde üretelim ki her şeyden bir şeyi korusun, ısıyı doğru yaysın vesaire gibi? Teflon da böyle maddelerden bir tanesi. Aslında normalde sanıyorum, yani Alman değil teflon, ama normalde tanklar için ve silahlar için üretilmiş bir madde. Sonradan biz tavaların içine, tencerelere onları kaplayıp güzel bir şekilde evet, aa ne güzel kayıyor gidiyor ama işte şey pişmiyor, köftelerimiz yumurtamız falan diye o şekilde kullanmışız. Normalde pek çok gelişme aslında ya uzay bilimi için ya savaş bilimi için çıkarılıyor. Telsizler vesaireler, her şey. Daha sonra bizim hayatımıza bunlar cep telefonu olarak ya da mutfakta işte tavalarımızın içinde vesaire geliyor karşımıza yani.
1: Evet.
0: Başlamak ister misin?
1: Evet, artık başlayalım bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Evet. 1 Nisan şakası gününe bakalım. Safların adil oyunu olduğu böyle pratik şakaların bir günüymüş. Ve April Fool's Days kökeni hakkında böyle birçok teori var. Ancak en olası açıklama İngiltere'de 1752 yılına kadar uzanıyormuş. O yıl şimdiki işte Gregorian takvimi Roma döneminden beri kullanılan verimsiz Julian takviminin yerini almış. Orta çağda da çoğu Hristiyan ülke yeni yılını 25 Mart'ta başlayan ve 1 Nisan'da sona eren bir festivalle kutlamış. Geleneksel olarak da bu festivalin son günü arkadaşlara ve komşulara hediye verilmesiyle kutlanıyormuş. Gregorian takvimi kabul edildiğinde de yeni yılın günü 1 Ocağa geri çekilmiş. Ancak bazı şakalarda 1 Nisan'da telefon görüşmeleri yapmaya, sahte hediyeler vermeye devam etmişler böyle.
0: Yani sahte bir yeni yıl başlangıcımsı bir şey olmuş.
1: Evet.
0: Sen hiç hatırlıyor musun yapılan bir şey böyle sınıfta falan?
1: Korkunç şakalar var gerçekten, öğrencilik dönemimde özellikle. İngilizce öğretmenimiz.
0: Evet. İkimiz aynı sınıftaydık tabii. Gençler, bu 1 Nisan'larda lütfen daha yaratıcı şakalar bulalım.
1: Usturuplu, gerçekten.
0: Herkesin yararına olabilecek, yani en azından zarar vermeyecek şakalar
1: bulmak. Herkesi güldürecek.
0: Hani koku bombası gibi şeyler deniyorlardı bizim zamanımızda, evet. Ve gerçekten bütün sınıfa ceza oluyor. Ne yani
1: öğretmene şaka olacağına hepimizin büyük bir ceza almıştım. Gerçekten çok korkunçtu.
0: Eskiden balık resimleri çizilip verilirmiş. Ama ne alaka balıkla onu da bilmiyorum yani açıkçası. Ya da işte klasik olarak sınıflar yer değiştirirdi. Bu aslında komik yani, bir öğretmen olarak şimdi düşünüyorum. Girsem sınıfa ve Almanca sınıfının yerinde drama sınıfı olsa ne oluyor derim yani. Ama drama sınıfına da Almanca öğretirim. Eğlenceli bir ders olur sıfırdan başlamaları. Neden olmasın?
1: Evet tabii ki.
0: Böyle günlerle alakalı bir de sanırım şey vardı, sevgililer günü. Onda da işte Saint Valentin, biliyorsunuz bir Aziz Valentin, aslında birbirlerini sevenleri vesaire bir araya getirmeye çalışıyormuş da onun doğum günü mü bilmiyorum, bir özel tarihini biz 14 Şubat diye durduk yere aslında onun doğum gününü kutluyoruz yani, sevgililer günü diye. Ama tabii ki satış yapılması gerekiyor ekonomide. Tabii. Pazarı canlandırmak için her şey kullanılıyor. Ticaret, o yüzden ederim. Efendim ayık olunuz, uyanık olunuz. Böyle günlerin icat edildiği yerlere eğer bakarsanız daha 14 Şubat bizim ülkemizde çok çok yeni kutlanıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biraz da bu kadar fazla önem vermeye, ben 14 Şubat'ta beklediklerini bulamadığı için ya da bir şeyler ters gittiği için ayrılan çiftler biliyorum. O yüzden bu kadar da önem yüklememek gerekiyor. Hadi kısa bir araya gidelim.
1: Evet.
0: Bu arada e-mail adresimizi hatırlatalım.
1: Lütfen bize belki sizin böyle komik, enteresan hikayeleriniz vardır ya da paylaşmak istedikleriniz. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Başka bir dünyadayız. Ve ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün bir şeylerin başlangıç noktalarına bakıyoruz. 1 Nisan'dan bahsettik, birkaç bir şeyden daha bahsettik ama hızla devam edelim bakalım.
1: Evet, Tükenmez Kalem, Macar heykeltıraş, ressam ve gazeteci Laszlo Biro ile kimyager olan kardeşi George tarafından icat edildiğinde Tükenmez Kalem genellikle Biro olarak adlandırılıyormuş. Kardeşler 38 yılında patent başvurusunda bulunmuşlar. Aşılması gereken en zor sorunlardan biri de mürekkepmiş ve toptan dışarıya sızmayacak kadar kalın olmalı ama aynı zamanda da kağıt üzerinde de böyle hızlı ve düzgün bir şekilde kuruyabilmeliymiş. Yani bunu oluşturmaya çalışmışlar. Mürekkebin mucidi Kaliforniya'da yaşayan ve deneylerini mutfağında yapan Avustralyalı kimyager Franz Sitch, Tükenmez Kalem'in bilyesi yuvarlanmasını önleyen ve hazneden mürekkebi kolayca toplayabilecek kadar böyle serbest bırakan metal bir ucu tasarlamış.
0: Süper, süper bir çaba.
1: Evet.
0: Ama düşünsenize şimdi bizim için Tükenmez Kalem
1: ne
0: ama...
1: kadar basit düzeyde
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet, çok basit bir şey. Ayrıca da zaten artık kalem bile tutmuyoruz doğru düzgün vesaire.
1: Evet.
0: Ama şöyle düşünün, bundan önce divitler var, hatta onun öncesinde kuş tüyleri var. Hani evet, böyle filmlerde görüyoruz ya, hokkalar var. O hokkaların içinde mürekkepler var, o işte diviti ya da tüyü batırıyorsunuz ve onunla yazıyorsunuz. Hırt hırt hırt hırt kargılar vesaire var. Ondan sonra o tabii bitiyor, tekrar batırıyorsunuz, orada damlıyor, ediyor. O yüzden hep böyle yazmanların kollarında belirli işte sargı gibi bir şeyler var kirlenmesin diye. Vesaire bayağı meşakkatli bir iş, yani zor bir iş, çetin bir iş yazı yazmak. Aa, şimdi biz elimize aldığımız zaman kalem zaten aman bu yazmıyor. Eskilerden bu kadar ucuz bir şey de değilmiş zaten. Bir zamanlar Tükenmez Kalem çok değerli
1: kesinlikle
0: bir şeymiş.
1: Evet. Düşünsenize. Bir şeylerin başlangıcı bir de yani zaten çok, o da çok hoş.
0: Aynen öyle. Yavaş yavaş artık elle yazı bile yazmamaya başladık maalesef.
1: Evet ama bence bırakmamamız gereken bir şey diye düşünüyorum ben.
0: Evet.
1: Yani küçük el kaslarımız da çok çalışması gereken ve bir süre sonra kaslarımız doğal olarak kemik yapımız ve kaslarımızı kullanmadıkça bu konuda sorunlar yaşadığımızı biliyoruz. Bence yazmaya devam etmeliyiz. Ben seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Tükenmez kalem iyidir.
1: Evet, evet kesinlikle. Evet bir sonraki de banka. Başlangıçta İtalyanca banca'dan bir raf ya da sıra ifadesi olarak İtalyanca'da sarraf masası ya da tezgah anlamına gelecek şekilde genişletilmiş. Paranın sayıldığı yerde bir mağaza tezgahı varmış. Oradan hı-hı, banka kelimesinin bugünkü anlamına kısa bir adım atılmış.
0: Yani düşünsenize
1: ne kadar basit
0: bankaların bir tane sadece masa olduğunu.
1: Evet.
0: Acaba kaç saniye hayatta kalabilir o banka? Bir de kim oraya para yatıracak ki zaten düşünsenize öyle ortada duran bir tane masaya paranızı koyup gidiyorsunuz güveniyorsunuz ama. Bazen bakıyorum da eski zamanlarda bazı şeyler çok naifmiş.
1: Evet.
0: Bu kadar güvenlik sistemleri vesaireler yok ve hı-hı, herkes yine de birbirine güveniyor. Hatta böyle eski tiyatro oyunlarına falan bakıyorum. Yemin ettiriyorlar işte sağ elini kaldır ve şöyle şöyle yemin ediyor musun? Ediyorum ve o andan itibaren o yeminin gerçekten doğru olduğunu asla yalan söylemeyeceğine inanılıyor.
1: Hı-hı.
0: Ve yani yeminini birisi bozarsa çok hani rezil edici bir durum aslında. Çok ilginç bir ahlak anlayışları var. Bankalar da böyle aslında çok naif bir şekilde başlamış. Tabii yani tefecilik naif bir şey değil neticede ama.
1: Değil tabii ki.
0: Normalde aslında mikro borçlar alınıyormuş ilk başlarda. Daha sonra faiz kavramı ortaya çıkmış. Bir de parayla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Hı-hı. Aslında normalde eskiden paralar yani şu anki gibi kendi başına bir değer ifade etmiyormuş. Yani aslında bizim kağıtlarımızın hatta artık dijital sayılar oldular sadece. Hiçbir anlamı yok. Eskiden onlar altını temsil ediyormuş. Hı-hı. Mesela bir birim paraysa işte lira, dolar ne düşünüyorsanız. Onun denk geldiği diyelim ki bir gram altın varmış. Yani yanımızda öyle altın, gümüş taşımak çok zor olduğu için koca ne bileyim keseyle bir şeylerle yani zenginler için düşünün ev alacaksınız bir araba dolusu bir şeyleri gerçekten oraya fiziksel olarak götürmeniz gerekiyor. Bu zor olduğu için her gram altına karşılık bir kağıt parçası basmışlar normalde. Ama hı hı, bu kağıt parçasını alabilmek için gerçekten bankada o altının olması gerekiyor. O altına karşılık olarak banka size bu kağıt parçalarını veriyor. Daha sonra gitgide ne kadar altına karşılık geldiği kısmını düşürmüşler. En sonunda da sıfırlanmış. Yani şu anda reel bir karşılığı yok elimizdeki paraların. O yüzden de herhalde dünya ekonomisi gitgide kötüye gidiyor. Yapacak bir şey yok. Geçelim sıradakine.
1: Evet, bir sonraki de barbekü.
0: Oo, bu çok güzel. Evet, bu gelenek iyi ki başlamış.
1: Evet, bence de. Tütsülemek ve ateşte et kurutmak için kullanılan kaba, ahşap bir çerçeve olan İspanyolca ve Haiti dilindeki barbacoa kelimesinden geliyormuş. Etin sunulduğu böyle sosyal bir toplantının bugünkü anlamında açık ateşte pişirilir. İlk olarak da 1809'da Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlanmış.
0: Haiti dilinde olması ne kadar enteresan. Yani şimdi demek ki onlarda ilk bu gelenek çıktı. Biz şu anda mangal yapabiliyor olmamızı Haitililere mi borçluyuz yani?
1: İspanyolları Haiti.
0: Evet. İlk başlarda tabii ki hani açık ateşte falan pişiriliyormuş her şey. Sonra bunu bir böyle ehlileştirmek, bir çerçeve içerisine almak, sınırlarını belirlemek falan çok sonradan çıkmış bir şey. Ve ilginç yani Haiti'den çıkmış olması da. Tabii sadece Haiti değil ama yine de bazen bazı gelenekler hiç ummadık yerlerden çıkabiliyor. Var mıdır başka?
1: Tabii ki. Basketbol. Eminim çok sevenler vardır şu anda. 1891'de maç bu kelime yani söyleyemiyorum bu yeri maşasus.
0: Ben de söyleyeyim. Evet, devam.
1: 1906 yılına kadar sepetlerin yerini açık çemberler almış. Ve Naismith oyunu icat etmiş çünkü diğer sporlarda gençler için giderek daha az çekici hale geliyormuş o zamanlar. Kendisi bir beden eğitimi öğretmeniymiş ve basketbol yeni bir oyunun tüm gerekliliklerine de uyuyor gibiymiş. Yazın ve kışın içeride oynanabilen bir oyun şeklinde kuralları basit, oynanması kadar da izlemesi heyecan verici bir oyun olarak tasarlanmış. Ve mevcut oyunların uyarlamalarının aksine Amerikan topluluklarında başlayan tek büyük rekabete dayalı spor olarak düşünülmüş.
0: Aslında bir tek basketbol mu Amerika'da başlamış? Aa, enteresan. Yani bakalım. Ben normalde mesela beyzbol falan ya da Amerikan futbolu deniyor, adı Amerikan futbolu, onları beklerdim ama belki ilk basketboldur, olabilir. Ve ilk başta gerçekten de basket yani sepet anlamına geliyor ve gerçekten sepetleri atıyorlarmış. Çok komik. Herhalde belki de altı delik değil miydi ilk baştan? Orada birikiyor muydu? Şimdi de hani böyle trick shot falan bazı atışlar yapılıyor ya. Şimdi yapmaya çalışılanlar çok daha denge isteyen, aylarca üzerine çalışılan vesaire şeyler. Sen seviyor musun basketbol?
1: Çok, yani izlemeyi çok seviyorum. Oynama konusunda çok becerikli değilim. Ama oynamayı da yani hani çok beceremesem de oynamayı da seviyorum.
0: Hep böyle basketbolcular ve futbolcular olarak şimdi yavaş yavaş voleybolda daha moda olmaya başladı. Ama genelde ikiye ayrılınır. Sen basketbol tarafında mısın, futbol tarafında mısın?
1: Ben tamamen basketbol tarafındayım. Futbol bana çok yavaş geliyor.
0: Yani hangi ülkede oynandığına göre değişir tabii. Ne kadar oldu. Geçenlerde olimpiyatlarda müthiş bir şey gördüm.
1: Biz de daha çok yavaş.
0: Değil mi? Biz de birazcık yavaş.
1: Yani sanırım.
0: Şeyde olimpiyatlarda 3'e 3 basketbol var ve müthişti. Gerçekten çok güzeldi. O kadar hızlı ki ve çok heyecanla izlenebilir bir şey. Çok hoşuma gitmişti. Güzel. Evet, ben de katılıyorum. Basketbol hızlı olduğu için ve her an her şey değişebildiği için.
1: Evet.
0: Çok güzel
1: bir spor. Heyecan verici gerçekten. Böyle son ana kadar neler olacağını bilemiyorsunuz. Keyifli.
0: Aynen öyle. Hadi bir araya gidelim.
1: Araya gidelim. Ondan sonrasında tekrardan burada olacağız. Bu arada sizin paylaşmak istediğiniz farklı icatlar ya da böyle nereden hayatımıza girdiği, ne bildiğiniz farklı konular varsa lütfen bizle paylaşın, bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: your voice. Speak praises to Jesus tonight.
1: Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: Radyo Light'tasınız.
2: Başka bir dünyadasınız.
1: Ben Nisan.
2: Ben Gamze.
1: Bugünkü konumuz...
2: Farklı icatların ne şekilde hayatımıza girdiğiyle ilgili konuşuyoruz.
1: Evet.
2: Farklı gelenekler, farklı icatlar.
1: Tükenmez kalemden, 1 Nisan'dan, basketboldan, barbeküden, topuklu ayakkabılardan, berjer koltuklardan vesairelerden, bir de paradan,
2: bahsettik.
1: Ha bir de bankadan vesaire bahsettik.
2: Evet.
1: Başka bir şey var mı sırada?
2: Evet, hapşurduğumuzda çok yaşa kelimesinin nereden geldiği konusunda paylaşacağız.
1: Tabii İngilizce bu bless you
2: bless
1: oluyor.
2: You, evet, seni korusun demek. Geleneği hapşıran bir için çok yaşlıymış. Eski Yunanlar ve Romalılar benzer ifadelere sahip bir şekilde kullanıyorlarmış. Ve Roma İmparatoru Tiberius kötü alametlerden vazgeçin anlamına gelen absit omen dermiş. Ne zaman birinin hapşırdığını duysa o yaşlarda hapşırmanın kafada bir delik açarak şeytanın bir kişinin zihnine girmesine izin verdiğinden ve onu uzaklaştırmak için de hemen Tanrı seni korusun cevabının gerekli olduğunun korkuluyormuş.
1: Çok ilginç bir bakış
2: evet.
1: açısı.
2: God bless you diyorlar. Veba yıllarında hapşırmada bir kişinin hastalığa yakalandığının olası bir göstergesi olarak görülüyormuş tabii ki. Dolayısıyla da ilahi yardıma muhtaç olduğumuzu düşünerek hapşırmayı takiben yaygın olarak kullanılan Gesundheit var bir de Almanca.
1: Hı hı.
2: Sağlıklı ol anlamında.
1: Evet, Gesundheit aslında mantıklı. Yani hani sağlık diliyorum sana demek ki hastasın olarak algılanıyor.
2: Evet.
1: Ama bu böyle kafada delik açılacak da oradan şeytan girecek de kim nereden çıkarmış gibi şeyler olması çok tuhaf yani.
2: Gerçekten evet.
1: Hapşırmak çok ilginç bir şey.
2: Hı-hı.
1: Çok yaşa denmesi de şu açıdan mantıklı. Çünkü aslında biliyoruz ki hapşurduğumuzda o an için yani böyle bir mikrosaniye mi ne vücudunuz duruyor.
2: Evet öyleymiş.
1: Yani kalbiniz de duruyor aslında. Aslında da o an bütün metabolizma dinleniyor. O da hoş bir şey.
2: Hı-hı.
1: Ve çok yaşa demek evet. Çünkü teknik olarak aslında her şey duruyorsa o an ölmüşsünüz gibi mi oluyor? Ölüp diriliyor muyuz biz? Çok yaşa.
2: Evet.
1: Sen ne dersin bir hapşırdığı zaman?
2: İyi yaşa diyorum. Çünkü çok yaşamak değil de bence iyi şekilde yaşamak önemli.
1: Evet.
2: Yani çok yaşayabilirsin ve çok kaliteli bir şekilde yaşayamazsan o zaman yaşamanın çok çok anlamı yok bence.
1: Evet. O kadar kazındı ki bu bizim aklımıza artık. Birisi hapşırıyor ve biz mesela çok yaşa demiyorsak kendimizi ne yani ben bunun yaşamasını istemiyor muyum vesaire gibi görüyorum. Bir de toplumda
2: evet.
1: İnsanları birbirine bağlayan bir şey haline gelmiş. Mesela birisi yanımızda hapşırıyor ve otomatik olarak çok yaşa diyoruz, tanımıyoruz bile.
2: Hı hı.
1: Bazen böyle şeyler oluyor. Metroda işte vapurda orada burada. Ve bakıyorum hani toplumun artık bir geleneği haline gelmiş. Nerede ben hani böyle derler ya artık yeter dediğiniz nokta. Benim alerjim var. Ve ben bazen hapşırmaya başladığım zaman hani belki 10 kere belki daha fazla hapşırıyorum. Bir arkadaşım daha var. O da Almanya'dan bir arkadaşım. Onda da aynı alerjiden var. Şimdi biz bir gün Almanya'dayız. İkimizin aynı anda hapşuruğumuz çıktı. Bir o hapşuruyor, bir ben hapşuruyorum. Çünkü ortada polenler dolaşıyor. O çok yaşa diyor, ben çok yaşa diyorum. Ben çok yaşa derken bir yandan ben hapşuruyorum. O bana söylüyor vesaire. En son dedi ki bu dedik saçma bir şey yani. Sürekli çok yaşa denmesine gerek bence olmayabilir. Sonuçta bu söylenmese de hani ömrümüzün kısalacağını düşünmüyoruz. Aslında bu da bir nevi batıl inanç. Size çok yaşa denmezse o kadar da kızmayın. Böyle şeylerle beynimizin birazcık da bu otomatik şartlanmalarından dolayı arkada çalışan fazladan programlarımız var. Bu programları birazcık kapamak lazım. Neden? Çünkü hapşurduğunuzda birisi size çok yaşa demezse kendinizi kötü hissedersiniz. Yani enteresan şekilde
2: gerekiyor.
1: Evet. O şartlanmanızı bozmaya ve sizi rahatsız etmeye başlıyor. O yüzden hiç böyle şeylere takılmamak daha hoş. Var mı başka?
2: Tabii.
1: Tabii ki var. Bir
2: var
1: sürü var biliyorum
2: ki.
1: Evet.
2: Birini yolcularken güle güle diyoruz. Bu İngilizceden goodbye olarak söyleniyor.
1: Hı hı.
2: Bunun da kısaltma olarak kullanılıyormuş bu. God be with you. Yani Tanrı sizinle olsun anlamında kullanılıyormuş.
1: Hı
2: hı. 1573 yılından günümüze kadar da geliyor.
1: Demek ki ama şöyle düşünsenize, öncesinde 1500'ün birbirlerine hani İngilizler falan goodbye demiyormuş, sonradan icat edilmiş bir şey.
2: Aha.
1: Bizde güle güle git mesela şey öğretirlerdi. Hı-hı. Hoşça kal, güle güle git. Yani mesela yolcularken güle güle deniyor. Hı-hı. Giden kişi güle güle demiyor normalde.
2: Evet.
1: O da hoşça kalın diyor.
2: Hı-hı.
1: Şey yani hani bu kadar gelenek olması ilginç. Aslında demek ki biz ne kadar gülmeye değer veriyoruz. Yani bir kişi böyle mutlu mutlu gitsin gibi düşünüyoruz evet. herhalde. Hı-hı. O da hoşça kalın diyor. Siz de hani hoş kalın. Bilemedim. Yani bizdeki birazcık karışık gibi. Mesela İtalyanca'da falan ciao var. Her şeyi söylüyorlar. Merhaba da ciao. Hoşça kal da ciao. Güle güle de ciao. Ciao ciao ciao ciao. Bitti. Yani o yüzden belki bizimki birazcık fazla komplike. Türkçe öğretirken de zaten çocuklar çok zorlanıyor. Neden diye.
2: Değil mi? Evet. Gerçekten.
1: O yüzden belki bizde de artık hadi bye bye olarak kullanılıyor. Birazcık bunu İngilizceden Türkçe'ye birazcık almışız.
2: Sanırım.
1: Evet, sıradaki gelsin.
2: Ve sıradaki mizah. Bugün mizahtan bahsettiğimizde bir ruh halini veya daha sıklıkla eğlenceli bir şeyi kastediyoruz ama başlangıçta tıbbi bir çağrışımı varmış.
1: Aslında bu humor kelimesi İngilizce'deki.
2: Hı hı.
1: Evet.
2: Latince mizah sıvı anlamına geliyormuş ve orta çağ tıbbında mizah vücudun dört sıvısını tamamlamak için kullanılıyormuş. Kan, balgam, sarı safra ve kara safra olmak üzere.
1: Bu ne saçma bir şey, evet.
2: Çok ilginç. Doktorların bu sıvıların nispi oranlarına göre bir kişinin fiziksel ve zihinsel durumunun ve mizacının belirleneceğine inanıyorlarmış. Ve bu karışım anlamına gelen Latince kelimeden de ortaçağ doktorları tarafından vücudun işte dört sıvısı dediğimiz gibi yavaş yavaş E harfiyle birlikte mizaha dönüşmüş.
1: Çok enteresan. Yani insanın sağlıklı olmasını algılama şekilleri çok ilginç. Bu dört sıvıdan mesela ne bileyim diyelim ki A, B, C, D sıvıları şimdi boş verin şeylerin adlarını. Hı hı. D sıvısı sizde fazlaysa siz daha gülen, daha mutlu bir insan olarak hani sağlıklı olarak sayılıyorsunuz. C sıvısı fazlaysa hı hı. hasta sayılıyorsunuz gibi. Çok tuhaf bir sağlık anlayışı. Ve işin acayibi gerçekten vücudumuzdaki sıvılarla tamamen her şeyin çözülebileceğini düşünme fikri çok ilginç. Evet normalde bakıldığı zaman vücudumuzun %70'i alsa daha fazlası su. Bir bakıma doğru sayılabilir. Vücudumuzdaki suyun kalitesine göre tabii ki organlarımızın çalışması vesaire değişiyor. Aslında şey mi bulmuşlar acaba o zamandan? Toksik hani şimdi detoks falan yapıyoruz ya. Ama bu nasıl bir süre sonra hani B sıvısı fazla olunca fazla gülersin olarak algıladıkları için bunun sonradan mizah kelimesine dönüşmesi çok ilginç. Yani bunlar işte hep bunların kanları fazla ondan gülüyorlardan işte senin bu kanı fazlalık anlayışın gibi bir yere gelmiş. Çok çok tuhaf, çok tuhaf gerçekten. Hadi bakalım yine bir ara verelim.
2: Tamam. Bu arada sizler de bize yorumlarınızı, farklı konu fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün farklı bir şeylerin başlangıç noktalarına bakıyoruz. Çok tuhaf şeylerle karşılaştık. Hemen devam edelim konuyu uzatmadan. Buyurun.
1: Evet, nergis. Nergis kelimesi iki anlamda ifade ediliyor. Bir tanesi narsizm, bir tanesi de nergis olarak. Yunan mitolojisinde Narsisos bir nehir tanrısı olan Cephisus'un oğluydu ve yakışıklı bir genç adamdı ama intikam tanrıçası Nemesis de süperisi Eko'nun sevgisini geri çevirmesinin cezası olarak o andan itibaren bir pınarın sularındaki yalnızca kendi yansımasını seveceğine karar vermiş. Hayal kırıklığı içinde yavaş yavaş kurumuş ve şimdiki adını taşıyan Nergis çiçeği olmuş. Narsizm de kendine karşı hastalıklı bir sevgi veya hayranlık duymak anlamında ifade etmiş bu şekilde.
0: Böyle Yunan mitolojisinden gelen bitki adları var aslında. Hı hı. Çünkü hani oradan Latince'ye geçmiş, oradan bir şekilde bize gelmiş. Nergis bunlardan bir tanesi, Defne bir diğeri. Hı hı. Yani normalde Daphne. Evet, gerçekten mitolojik olarak o kız Defne, yani kaçarken işte vuruluyor ve sonuçta orada ölüyor ve öldüğü yerden bir ağaç çıkmasını sağlıyor. İşte güya bir tanrı vesaire vesaire. Hı hı. Böyle ağaçlara mitolojik hikayeler yazılmış. Ne kadar enteresan. Ama bu sadece Yunan mitolojisi için geçerli değil. Belli başlı bitkilere geçen sene sanırım kampa gittiğimde Alman bir çiftle karşılaştık. Ve oradaki herhangi bir ot, yani böyle çalı gibi bir şey yollarda biter ya, üstleri daha böyle sarı gibidir, bilmiyorum Türkçe adını. Kadın şunu anlatmaya başladı bana. Bunların adı dedi kraliçe mumu anlamına geliyor dedi Almanca'da. Onların daha böyle kraliyet zamanı oldukları zamanlarda, yani Alman İmparatorluğu Norman İmparatorluğu olduğu zamanlarda bunlar kraliçenin yanına getiriliyormuş ve meşalelere o otlar konurmuş, güzel koksun diye onlar yakılırmış vesaire. Hı hı. Ondan onları öyle kraliçe mumu deniyor. Yani sadece Yunan mitolojisinden gelmiyor. Başka dillere de başka kendi geleneklerinden dolayı isim konabiliyor. Çok merak ediyorum, acaba bizim aslan ağzı, işte böyle hani tuhaf hanım eli gibi çiçek isimlerimiz nereden gelmiş? Hanım eline bakıyorum hiç ele benzemiyor. Hani desem ki bir hanımın eline mi benzettiler? Belki çok narin durduğu için falan mı acaba? Bilemedim. Yani Saussure var dil bilimde, der ki kelimeler tamamen rastgele olarak adlandırılır. O yüzden bir mantık aramamak lazım tabii, ama narsisizmle nergis çiçeğinin de birbiriyle aynı kökenden geldiği bir gerçek. Geçelim bir sonrakine.
1: Evet, sandviç. John Montagu siyasi hayatı neredeyse böyle skandallarla dolu, yozlaşmış, takıntılı bir kumarbazmış. Ve bir oyun sırasında yemek için kart masasından ayrılmamak için bunun yerine uşağına kendisi iki dilim ekmek arasında bir dilim et getirmesini emretmiş. Ve ilk sandviç 1700'lü yıllarda ortaya çıkmış.
0: Düşünsenize, şimdi bir sandviçi çok seviyoruz, işte içine böyle bir sürü soslar şunlar bunlar vesaire koyuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. O zaman için bu bir böyle üşengeç yemeği gibi bir şey oluyor. Hani sadece yani takıntılı ve masadan kalkmak istemeyen bir adam olduğu için bunu kabul edebiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu normalleşti. Acaba düşünün, Solvent diye bir şey duydunuz mu? Silikon Vadisi'nde bir şirket. Çok uzun çalışma saatleri boyunca çalışmak isteyen bir grup, ekip yani, tarafından solvent diye bir şey icat ediliyor. Neden? Yemeğe çıkmak istemiyorlar. Bütün vitamin, yani makro ve mikro ihtiyaçları karşılansın diye, hani böyle bizde kefirler vesaire var ya, öyle bir içecek üretiyorlar. İcat ediyorlar bu içeceği. Bu içeceği içtiğiniz zaman ki tadı çok kötüymüş, gereken bütün karbonhidratınızı, o öğünlük proteininizi vesaire alıyorsunuz bütün minerallerle beraber. Düşünsenize, yemek saatinden, o bir saatten, yarım saatten feragat etmek için böyle bir şey üretiyorlar. Ve daha sonra işte haplar üretiyorlar falan filan. Sonra bu ürünü aynı zamanda da satışa çıkarmışlar ve satmaya başlamış. Artık insanlar yemek yemek için zaman harcamak istemiyor. Evet, o zaman o Montagu belki hani işengeçlik değil ama zaman kaybetmemek için yine o masadan kalkmamak için sandviçi icat ettirmiş. Şimdi de bu sefer çalışmak için masadan kalkmak istemediklerinden bir grup insan sahte bir gıda icat etti. Ve soruyor herkes, acaba biz ileride gitgide böyle haplarla ve ne bileyim solvent gibi bir tür çözeltiyle vesaire mi beslenmeye başlayacağız? Çok tehlikeli geliyor bana ama maalesef sanki beslenme yavaş yavaş buralara doğru da gidiyor. Ah ah, her şey nasıl böyle masum masum icat ediliyor da sonra neler oluyor?
1: Evet, ne yazık ki çiftçiliğin bu kadar zor hale gelmesi sebebiyle.
0: Evet. Geçelim bir sonrakine.
1: Evet, bir sonraki de şemsiye. İtalyanca'da ombrella kelimesi küçük gölge anlamına geliyormuş. Yağmurdan çok güneşe karşı koruma sağlamak için yüzyıllar boyunca kullanılmış. Mısır oymaları, firavunları törensel şemsiyeler altında tahtlarında otururken de gösteriyor. Eski Çin'de de yalnızca yüksek otoriteye veya kraliyet kanına sahip olanlar bunları kullanabiliyorlarmış. Ünvanlarından bir büyük şemsiyenin efendisi olan Burma Kralı, krallıkta beyaz şemsiye kullanılan tek adammış. Ve görevlileri, rütbelerini göstermek için farklı renklerde şemsiyeler taşıyorlarmış. Çok yaklaşık 2000 yıl önce şemsiyeyi Avrupa'ya tanıtan Yunanlılar, onu yağmurdan korumak için ilk kullananlar da Romalılarmış.
0: Hı hı.
1: Evet. Şemsiye İngiltere ilk ortaya çıktığında da bir şemsiye taşırken görülmek bir demoda bir durummuş. Araba.
0: Rezalet.
1: Çok ilginç gerçekten. Araba almaya paranızın yetmediği anlamına geliyormuş bu.
0: Aslında şöyle, yani taksiye binmeye paranız yetmiyor gibi düşünün.
1: Evet.
0: Öyle algılıyorlar. Burada tabii ki kastımız at arabası.
1: Aha.
0: Yani günümüzdeki arabalardan bahsetmiyoruz, ne kadar komik.
1: Evet.
0: Yani bu ıslanmadan yürümeye çalışıyor, yazık, demek ki taksiye binecek parası yok vesaire gibi algılıyorlar.
1: Evet.
0: Bakarsak eğer, o zaman hepimiz birer beyaz şemsiye olursak, değil mi? Hepimiz birer kraliyet soyundan mışız gibi yapabiliriz.
1: Evet. Demek ki bundan sonra beyaz şemsiye takanlar bu şekilde
0: çok çabuk
1: ifade
0: yenir.
1: Edilecek. Taksi şoförleri de tabii ki bu duruma çok kızdıkları için bu mekanizmadan da hoşlanmamışlar. Meşeden yapılan ilk ağır çerçevelerin yerinde yavaş yavaş balina kemiği, ardından da 1800'lü yıllarda hafif çelik nervürler almış. Örtü de yavaş yavaş işte yapışkan yağlı bir ipek yerine keten, onun yerine pamuk, daha sonrasında da naylona dönüşmüş.
0: Evet, ilerledikçe çağlar her şey daha uyduruklaşıyor farkındaysanız.
1: Evet.
0: Yani tabii zaten normalde çok zor taşınır bir şey.
1: Evet.
0: Bu kraliyet mensuplarının vesairelerin normalde şemsiye taşıyıcıları var.
1: Evet.
0: Yani o kişinin görevi bir, derler ya, memurum ben vesaire, memuriyeti şu, şemsiye taşıyor bütün gün. Yani ilginç.
1: Çok enteresan. 18. yüzyılın sonlarında da şemsiye üreticileri genellikle kurtlarına küçük meşe palamutları asmaya başlamışlar.
0: Hı hı.
1: Bugün bile bazılarını da böyle görebiliyoruz. Bu meşe ağacı gök gürültüsü tanrısı için kutsal olduğu için meşe palamutların sizi şimşekten koruyacağına dair bir batıl inançtan geliyormuş.
0: Müthiş bir batıl inançmış.
1: Evet.
0: Çok yaratıcı.
1: Evet.
0: Hatta böyle küçük paratonerler falan da oluyor galiba, değil mi bazen?
1: Evet, evet.
0: Eskilerdeki eski şemsiyelere bakın, tepelerin daha böyle çıkık olduğunu görürsünüz.
1: Evet.
0: Çünkü eğer orada hani yıldırım düşerse onun bir şekilde absorbe edebileceğini düşünüyor.
1: Evet, ilginç şekilde senin bahsettiğin bu paratonerlerden daha güvenli olduğunu düşünüyorlarmış.
0: Neden? Çünkü fırtına
1: ahşap
0: şey tanrısının bir şeysi. Evet.
1: Bir diğeri de elektrikli süpürge.
0: Dur bakalım, bir kısa araya gidelim ondan
1: girelim
0: sonra.
1: Girelim, ondan sonrasında elektrikli süpürgeye tekrardan dönelim. Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün tamamen eğlencelik bir konu işliyoruz. Evet. Bir şeylerin kökenlerinin ne olduğuna baktık. Evet, şimdi neydi? Elektrikli süpürge. Neymiş efendim? Nasıl başlamış?
1: Tasarımcısı Cecil Bow bu fikri ilk olarak emmek yerine halıya üfleyen bir toz alma makinesi gördüğünde düşünmüş. Tozun bir kutuya üflendiğini ama aslında çoğu odada tekrardan halıya yerleştiğini görmüş. Sonra bir gün restoranda yemek yerken ağzını peluş bir koltuğun arkasına dayamış ve emmiş. Çok enteresan gerçekten.
0: Nereden geliyor insanın aklına böyle bir şey?
1: Evet. O kadar çok toz çıkmış ki neredeyse boğulacakmış. Ama bu ona üflemek yerine tam tersi emen bir toz alma makinesi fikrini vermiş.
0: Çok şükür. İyi ki vermiş.
1: 1901'de de büyük bir cadde boyunca el arabası üzerinde

0: Yani düşünsenize evinizdeki süpürgenin böyle kocaman devasa bir şey olduğunu salonun ortasında böyle duruyor. Neden toz alacağım? Ha. Eski bilgisayarlar da öyle odalar kocaman. Dolusu bilgisayarlar hatta. Ya da ozalitlerde matbaalarda daha doğrusu basım yani bu şimdi yazıcı diyoruz böyle hani masamızın kenarında duruyor yazıyoruz ya yani evet. O printerler yazıcılar vesaire de odalar büyüklüğünde eskiden. Ama şöyle düşünün şimdi bundan birkaç sene önce serverlar sağlayıcılar o kadar büyük yine odalar boyundayken artık bu mikroçip teknolojisinin gelişmesiyle onlar da gitgide küçülmeye başladı. Yani kısacası bir icat ilk başlarda biraz daha büyükçe oluyor, devasa oluyor, ondan sonra yavaş yavaş küçülüyor anladığım kadarıyla. Peki başka var mı?
1: Bir tane daha tamam. Futbol.
0: Evet.
1: İki takımın bir topu ileri geri itmesi fikriyle başlamış. Eski Mısır'da bir doğurganlık ayini olarak başlamış bu. Çok ilginç gerçekten.
0: Acaba bilseler şimdi merhaba. Bu bir doğurganlık ayini geçenlerde. İki takım arasında X sporla Y spor arasında doğurganlık ayinine hoş geldiniz. Kimse oynamaz herhalde. Herkes bırakır.
1: Kesinlikle. Şimdi Sezar'ın Roma ordusu onu İngiltere'ye tanıtmış ve burada vahşiler bu sporu hızlı bir şekilde almışlar. Ondan sonrasında futbol birliği Roma futbolunu doğrudan girmiş ve kodların öncüsü olarak futbol kelimesini kullanmaya başlamışlar.
0: Ama çok enteresan değil mi? Yani bunu bir şekilde bir yerlerden alıyorsunuz ve size göre vahşi bir spor sayılıyor. Hı hı. Yani vahşilerin sporları olarak algılamışlar. Şimdi aslında biz normalde İngiltere menşeili olarak biliyoruz. İşin daha da ilk evet. Aslını bilmiyoruz. Hı. Ama doğurganlık ayini de yani hani hiç kimin
1: çok
0: aklına gelecek.
1: Gerçekten.
0: Evet. Hı-hı. Gerçekten çok enteresan bir şeylerin böyle başlangıçlarını bilmek, nereden nereye geldiğimizi bilmek. Evet. Böyle şeyleri okuduğum zaman şöyle algılıyorum her şeyi. Hı-hı. Bazen aklımıza bir fikir geliyor ve onu işlemeye değer bulmuyoruz. Hı-hı. Bu bir kitap fikri olabilir, bir icat fikri olabilir. Zaten abuk subuk icatlar yarışmaları bile var.
1: Evet.
0: Her şey olabilir. Ama bakarsanız pek çok şeyin başlangıç noktası inanılmaz derecede ilkel.
1: Evet.
0: Geçenlerde yine birisiyle konuşurken dedim, bazı çizgi film ya da animasyon vesaire karakterlerinin de çizimlerinin nasıl evrildiğini gösteriyorlar. Hmm. Şimdi bu konuyla ne bağlantısı var diyeceksiniz ama çok bağlantısı var. Şöyle, ilk başta çizdiklerine baksanız, ay ne tatlı çok seviyorum dediğiniz karakterin aslında gayet baya baya çirkin olduğunu görürsünüz.
1: Hmm.
0: Sonradan onun üzerine fikir koya koya onu bizim günümüzde oyuncaklarını aldığımız ya da tişörtlerini giydiğimiz çok sevdiğimiz karakterler haline getiriyorlar.
1: Hmm.
0: Bu ne demek? Burada da gördüğümüz başlangıçlarda ta yani bir doğurganlık ayininden günümüz futboluna kadar gelmiş serüvenler görüyoruz. Bu ne demek? Başımıza yani aklımıza bir fikir geldiğinde ya da ne bileyim bir şey geldiğinde başımıza bunu olayın son noktası olarak algılamamak gerekiyor. Eğer geliştirilebilir bir fikirse sonuna kadar ben bundan ne yapabilirim diye ya da nasıl daha iyi hale getirebilirim diye düşünmek gerekiyor. Aksi takdirde işte bak ilkel olarak çizdiğim yani bunun eskizi çok kötü oldu ya da bunu yazdım çok kötü ya deyip bırakıyoruz. Yani bunu bırakmayıp da geliştirmek, ne bileyim basketbolu da şimdi gerçekten sepetlere atmaya çalışıyor olsaydı kimse bu kadar zevkle izlemezdi herhalde. Evet, bizim de aklımıza gelen fikirlerin, yaptıklarımızın zayıf yanları olabilir ama mesele evet ya ben yapamadım deyip bırakmak değil. Mesele şunu bilmek, her şey öylesiye ilkeldi ve şimdi günümüzde kabul görmüş müthiş fikirler olarak görünüyorlar. Dolayısıyla biz de kendi fikirlerimizi mümkün olduğunca geliştirelim ve vazgeçmeyelim. Geldik bugünkü programımızın da sonuna. Değerli başka bir dünya dinleyicileri, başka bir dünyanın vatandaşları. Her bölümün sonunda dediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Kutsal kitapla iç içe olup onun ne istediğini, ne söylediğini bulur ve her şeyi onun yoluyla, onun istediği zamanda yaparsanız Tanrı da sizin hayatınızda bazı mucizevi, olağanüstü işler başarmak ister.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Hayatta herkes hata yapar. Önemli olan bunlardan ders alabilmektir. Hatalardan ders almak bir olgunluk işaretidir. Aynı şey ruhsal hayatımız için de geçerlidir. Tabii ki ruhsal derslerin öğrenilmesi daha zordur ve genellikle bizim için en faydalı olanlar da ruhsal derslerdir. Tanrı'ya itaat etmek, öğrenme süreci adlı bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Sevgili dostlar, hayatınızda önemli kararlar almanız gerektiğinde kendinize ne çeşit sorular sorarsınız? Son noktayı koyan soru nedir? Örneğin şöyle sorular sorar mısınız? Bu işin bana yararı olacak mı? Bu kararı alırsam diğer insanlar benim hakkımda ne düşünecekler? Bu kararı aldığımda güvencem olacak mı? İstediğim şeyi elde etmeme yardımcı olacak mı? Hayattaki amaçlarıma ulaşabilecek miyim? Elbette hepimizin soruları olacaktır ama son noktayı şu soru koymalıdır. Tanrı'ya itaat etmek için ne yapmam gerekir? İşte belirleyici soru bu olmalıdır. Çünkü Hristiyan yaşamı tamamen bundan ibarettir. Hristiyan yaşamı Tanrı'ya itaat etmek, Tanrı'nın söylediklerini O'nun istediği zamanda ve O'nun istediği şekilde yapmaktır. Eğer bu önemli soruyu ihmal ederseniz, hayatınıza felaket getirebilecek yanlış kararlar almanız kaçınılmaz olur. Şimdi İbraniler 5-7-9'a bakalım. Bu üç ayeti ilk okuduğunuzda İsa Mesih'in itaati deneme yanılma yöntemiyle öğrendiği izlenimini edinebilirsiniz. Tabii ki aslında İsa Mesih'in itaati deneme yanılma yöntemiyle öğrenmediğini biliyoruz. Çünkü o hiçbir zaman göksel babaya itaatsizlik etmedi. Yuhanna 4:34'te şöyle yazılıdır. İsa, "Benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır," dedi. İsa Mesih göksel babanın isteğini yerine getirmek için geldi. İsa Mesih istisnasız olarak her seferinde babaya itaat etti. Ama şimdi de İbraniler 5:7-9'da ne dediğine bir bakalım. Mesih, yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçte olan Tanrı'ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı korkusu nedeniyle işitildi. 7. ayette İsa Mesih, kendisinin Getsemani bahçesinde olduğu ve büyük bir zorluktan geçtiği zamandan söz eder. 8. ayette babasıyla olan ilişkisiyle ilgili olarak şöyle der. Oğul olduğu halde çektiği acılarla söz dinlemeyi öğrendi. Yetkin kılınınca sözünü dinleyen herkes için sonsuz kurtuluş kaynağı oldu. Sevgili dostlar, bu İsa Mesih'in itaati deneme yanılma yöntemiyle öğrendiğini göstermez. Ama bizim bu yöntemle öğrendiğimizi söyleyebiliriz. Bizler hata yaparak, günah işleyerek yani itaatsizlik yaparak itaati öğreniriz. İsa Mesih itaat etmek için neyin gerekli olduğunu öğrendi. İsa Mesih yalnızca Tanrı değil, aynı zamanda da insandı. Bu yüzden Tanrı insan olarak itaat etmeyi çektiği acılar yoluyla öğrendi. Şimdi İbraniler 4:15-16'ya bakmanızı istiyorum. Bakın ayetlerde ne diyor? Başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Bizim güvenimizi tazeleyen en büyük şey şudur sevgili dostlar. İtaatsizlik etme ayartısına düştüğümüzde bir kurtarıcımız, hayatımızın ta kendisi olan Rab İsa Mesih var. Bizim gibi ayartılmış, denenmiş ve itaat etmeyi öğrenmiş biri var. Başarılı veya başarısız olmayı değil ama itaat etmenin niteliklerini öğrendi. İtaatin içerisinde bulunan acıları bizzat içinden geçerek öğrendi. Böylece sevgili dostlar, biz de ayartı ve denemelerle karşılaştığımızda bu konuyu ona getirip, "Tanrım, daha fazla ayartıyla başa çıkamam. Bu durumda ne yapacağımı bilemiyorum," diyebiliriz. Hristiyan olduğunuzda otomatik olarak Tanrı'ya itaat edeceğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Bunun doğru olmasını dilerdim ama maalesef değil. Rab İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz andan itibaren önümüzde öğrenmemiz gereken daha pek çok şey vardır.
öğrenmemiz gereken en önemli şeyin ona itaat etmek olduğuna inanıyorum. Eğer bunu başaramazsak, o zaman diğer şeyler de yolunda gitmez, doğru şekilde ilerlemez. Tanrı'nın sözünü okumak ve dua etmek de son derece önemlidir. Bu ikisi olmadan itaat etmek de, sevgili dostlar, zaten imkansızdır. Bugünkü programda Rabbin bana ona itaat etme konusunda öğrettiği şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Tanrı'ya itaat etmeyi öğrenmek için çok yardımını gördüğüm 5 adımı sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi şu: eğer Tanrı'ya itaat etmeyi öğrenmek istiyorsam, ilk yapmam gereken şey Tanrı'ya dua ederek beklemeyi öğrenmektir. Bunu öğrenmek istememizin nedeni şudur: Tanrı'nın isteğini ya da belirli bir durum karşısında nasıl davranmamızı istediğini her seferinde anında Tanrı bize açıklamayabilir. Tanrı'nın cevaplarını ertelemek istediği zamanlar vardır. Bazen bizi yanıtlamadan önce dikkatimizi hayatımızdaki başka bir noktaya çekip önce o sorunun giderilmesini istediği için bunu erteler. Tanrı'nın beklemesinin başka nedenleri de olabilir. Bazen sebep imanımızı güçlendirmektir. Ama sevgili dostlar, genellikle nedenin ne olduğunu anlamayız. Alınması gereken hayati önem taşıyan bazı kararlar vardır ve bu kararları mutlaka ona getirmemiz gerekir. Eğer Tanrı'ya itaat edecekseniz, önce onu dua ile beklemeyi öğrenmelisiniz. Bunu yapmamanın sonuçlarından biri, bunu yapmış olmayı dilemektir. Bu kötü duruma düşmek istemezsiniz sevgili dostlar. Yıllar içinde şuna benzer ifadelerle pişman olan o kadar çok insana rastladım ki: keşke beklemiş olsaydım, keşke tavsiye istemiş olsaydım, keşke dua etmiş olsaydım, keşke Tanrı'nın sözüne başvurmuş olsaydım, keşke biri beni uyarmış olsaydı. Dostlarım, bazen alal acele başkalarının hayatımıza felaket getiren bazı kararlar almasına izin verebiliyoruz. Bizi teşvik eden kişileri dinliyoruz, bizim için en iyisinin ne olduğunu bildiğini sanan bütün o insanların söylediklerine kulak veriyoruz. Eğer Tanrı'ya dua ederek beklemek istiyor, insanların sizi belirli bir karar almaya yönlendirmesini, belirli bir şey yapmaya ikna etmesini, zorlamasını ve sizi kendi anlayışları doğrultusunda hareket etmeye ikna etmesini istemiyorsanız, o zaman onların söylediklerini duymazdan gelmelisiniz. Akla uygun pek çok şey vardır ama bakın Tanrı Yeşaya 55:8-9'da ne diyor? Benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil diyor Rab. Çünkü gökler yeryüzünden nasıl yüksekse yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. İnsan mantığına güvenmeye devam ederseniz Tanrı'ya itaat etmekte başarılı olamazsınız. Şüphesiz Tanrı bu yolda insan mantığını da kullanır ama bu son ölçüt değildir. Öyleyse siz ve ben Tanrı'nın önünde itaatle yürümek istiyorsak onu beklemeyi de öğrenmek zorundayız. Yani dua ettikten sonra Tanrı'dan bir cevap geldiğinden emin olana kadar beklemeliyiz. Tanrı'nın bana konuştuğunu hiç duymadım diyebilirsiniz. Konuşma dediğim bildiğimiz sesli konuşma değil. Onun ruhundan sizin ruhunuza sesleniştir. Tanrı kesinlikle konuşur. O her bir çocuğuyla konuşacaktır. Öyleyse birinci adım ona dua edip beklemeyi öğrenmektir. Her zaman beklemek istemeyebileceğinizi ama bunu yapmadığınızda sonradan pişman olacağınızı size hatırlatmak isterim. Acele etmek beklemekten çok daha kötüdür. Şimdi yazmanızı istediğim ikinci şey şu: eğer Tanrı'ya itaat etmeyi öğrenmek istiyorsanız her gün Tanrı'nın sözü üzerinde derin derin düşünmelisiniz. Şimdi size kendi kendime uyguladığım bir testten söz etmek istiyorum.
Bir sonraki pazar günü vaaz vermeyeceğim haftalardan biriydi. Kutsal kitap okumayan insanların hayatlarını nasıl sürdürdüğünü her zaman merak etmişimdir. Sabah erken kalkarak ailesi için kahvaltı hazırlamak zorunda olan, sonrasında da giyinerek arabalarına atlayıp aceleyle iş yerine giden, 8 saat ya da daha fazla çalışıp eve gelen bütün o iş adamları ve kadınları hakkında düşündüm. Bu kişi eğer bir anne ise bunlara ek olarak akşam yemeği de hazırlamak zorunda. Peki bu kişiler eve gelince ne yapacak? Akşam yemeklerini yedikten sonra televizyonda takip ettikleri diziyi seyredip yatağa girecekler. Ertesi sabah aynı şeyler tekrar edecek. Hafta sona erdiğinde ise doğal olarak kutsal kitap okuyacak ve dua edecek vaktim yok diye düşünecekler. Size ne yaptığımı söyleyeyim. Ben de bir hafta boyunca kutsal kitap okumamaya karar verdim. Bir hafta boyunca da gerçekten kutsal kitap okumadım. O haftanın sonunda tavırlarım değişmeye başladı ve kendimi Tanrı'ya karşı hafif soğumuş hissettim. Normalde sevgili dostlar, her gün onun sözüyle iç içeyim. Tanrı'nın sözünü çalışırım, okurum ve yüreğime yerleştirmeye çalışırım. Düşünün, Tanrı'nın sözünden yoksun 7 gün. Kutsal kitabınızla kiliseye gelip sonra eve döndüğünüzde gelecek pazar günü açmak üzere kapatıp masaya koyacaksanız Tanrı'ya itaat edemezsiniz. Sevgili dostlar, bu imkansızdır. Tanrı'nın sözünü ihmal ederken ona itaat etmeniz mümkün değildir. Çünkü Hristiyan hayatı bu şekilde sürülmez. Arada sırada bir iki ayet okuyup zaman zaman vicdanınızı temiz tutmaya yönelik bir şeyler yapmakla da Tanrı'ya itaat edemezsiniz. Burada konuştuklarımıza karşılık gelen birkaç kutsal kitap ayeti vermek istiyorum. Yeşu 1. bölümden başlıyoruz. Ama öncesinde size biraz bu bölümde geçen olayların arka planından bahsetmek istiyorum. Musa sahneden çekilmiş, Tanrı onun yerine Yeşu'yu atamıştır. Yeşu'nun önünde İsrail halkını vaat edilen topraklara götürmek gibi çok büyük bir sorumluluk vardır. Tanrı'nın Yeşu'yu göreve hazırlarken söylediklerini dinleyin. Yeşu 1. bölümde Tanrı bir ifadeyi 3 kere tekrarlıyor. Şimdi Yeşu 1:7-8'e bakalım. Bakın ayetlerde ne diyor? Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma. Sağa sola sapma. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Dostlar, bir ebeveyn, bir öğrenci, bir iş adamı, bir arkadaş olarak başarılı olmak istiyor musunuz? Hayatta başarılı olmak istiyor musunuz? İşte bunun sırrı buradadır. Yani Tanrı'nın sözünü gece gündüz düşünmek. Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın düşüncesinin sizin ve benim için basılmış halidir. Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın düşüncesidir. Tanrı'nın kanunları ve Tanrı'nın emirleridir. Tanrı buradaki ilkeler uyarınca yaşamamızı istemektedir. Sözün ne dediğini bilmiyorsam ne yapacağımı nereden bilebilirim? Tanrı'nın ne düşündüğünü, nasıl işlediğini ve bize verdiği ilkelerini bilmeden nasıl Tanrı'ya itaat edebilirim? Nasıl hareket edeceğimi sevgili dostlar nereden bilebilirim? Tanrı'nın sözünü ihmal ediyorsanız ona itaat etmeniz imkansızdır. Şimdi en uzun mezmur olan Mezmur 119'a bakmanızı istiyorum. Eğer çocuklarınızı Tanrı'ya itaat etme konusunda eğitecekseniz bu kitap kesinlikle eğitimin bir parçası olmalıdır. Kutsal kitabı ortada bir yerde bırakıp çocuklarınızın onu alıp okumasını bekleyemezsiniz. Eğer çocuklarınızı itaatkar yetiştirmek istiyorsanız, Tanrı'nın sözünü aile bireylerinin yüreğine ekme sorumluluğu
anne babalar olarak size aittir. Şimdi Mezmur 119:9-11'de ne söylendiğine bir bakalım. Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla. Bütün yüreğimle sana yöneliyorum. İzin verme buyruklarından sapmama. Aklımdan çıkarmam sözünü, sana karşı günah işlememek için. Yani senin sözünü aklımdan çıkarmam. Böylece hangi durumda ne karar vereceğimi bilirim, ayartıyla karşılaştığımda uyarılırım ve hayatımda bilgece kararlar alabilirim. Mezmur 119:15 ile devam edelim. Koşullarını derin derin düşünüyorum, yollarını izlerken. Sevgili dostlar, sizce mezmur derin derin düşünmekten neyi kastediyor? Kutsal kitabın sayfalarını rastgele çevirip oradan buradan ayetler bulmayı mı? Hayır. Derin derin düşünmek demek, kendi kendime şunları sormaktır. Bundan kendime nasıl bir pay çıkarabilirim? Yüreğime nasıl uygulayabilirim? Geçmişte yaşadığım olaylara nasıl uygulayabilirim? Acaba Tanrı bugün başıma gelebilecek bir olay konusunda bir şey mi söylemeye çalışıyor? Tanrım, bana ne konuştuğunu belli et ki bunu hayatıma uyarlayabileyim. Senin önünde itaatle yürüyebileyim. İşte derin derin düşünme böyle bir şeydir. O zaman isterseniz şimdi 23 ve 24. ayetlere bakalım. Önderler toplanıp beni kötüleseler bile ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim. Öğütlerin benim zevkimdir. Bana akıl verirler. Yani Tanrı'nın sözü bize danışmanlık eder. Bir konu hakkında Tanrı'nın ne düşündüğünü merak ettiğinizde Tanrı'nın sözünü okuyun. Kiliseye gidiyor, beraberce tapınıyoruz, dua ediyoruz, Tanrı'nın sözünü işitiyoruz. Kilise vaizinin sorumluluğu Tanrı sözünden talimatlar, buyruklar ve öğretiler aktarmaktır. Sizi cesaretlendirmek ve Tanrı'ya bağlı kalmaya isteklendirmektir. Biliyor musunuz, Tanrı ruhsal olarak kendi kendinize de beslenebilmenizi ister. Tanrı sözünün doğruluğuyla motive edilmeniz ve yüzleştirilmeniz gerekirken, aynı zamanda Tanrı'nın sözü üzerinde derin derin düşünerek kendi kendinize besleniyor da olmanız gerekir. Şimdi 33 ve 34. ayete bakalım. Kurallarını nasıl izleyeceğimi öğret bana ya Rab. Öyle ki onları sonuna kadar izleyeyim. Anlamamı sağla, yasana uyayım. Bütün yüreğimle onu yerine getireyim. Sevgili dostlar, şimdi de 130. ayete bakalım. Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir. Yani Tanrı'nın sözleri devreye girince aydınlanırız. Yani siz ve ben Tanrı'nın sözünü açıp okuduğumuzda Tanrı'nın bilgeliğinin ve bilgisinin ışığı bize ulaşır. Böylece ona nasıl itaat edeceğimizi bilebiliriz. O zaman çeşitli koşullar ve durumlar karşısında başkasına danışmaya gerek olmaksızın nasıl davranacağımızı bilebiliriz. Yalnız burada bir konuyu vurgulamam gerekiyor. Kimseye danışmamalısınız demek istemiyorum. Benim söylemeye çalıştığım şey şu: eğer Tanrı'ya itaat ederek yaşamak istiyorsanız, kutsal kitabı ihmal edemezsiniz. Anne ve babalar, beni dinleyin. Eğer çocuklarınızın Tanrı'nın sözüyle iç içe büyümesini ve bundan zevk almasını istiyorsanız, eğer onların hayatının bir parçası olmasını istiyorsanız, onları mutlaka şöyle yönlendirmelisiniz. Tanrı'nın sözünü okudun mu? Tanrı'nın sözünü derin derin düşünüyor musun? Tanrı Yeşu'ya şöyle demişti. Yeşu, eğer bu kitap üzerinde gece gündüz derin derin düşünürsen, seni yaptığın bütün işlerde başarılı kılacağım. Ebeveynler, şimdi beni dikkatlice dinleyin.

0: Kutsal kitap artık yemeğin sonunda yenen tatlı gibi olamaz. Ana yemek olmalıdır. Temel dayanağımız olmalıdır sevgili dostlar. Eğer onu ihmal ederseniz sonuçlarına katlanırsınız. Tanrı'nın sözünü nasıl anlayabileceğinizi biliyor musunuz? Onu okuyarak. Neden anlamadığım bir şeyi okuyayım ki diye sorabilirsiniz. Biliyor musunuz? Anlamaya başlamanın yolu okumaya başlamaktır. Bana yol gösterecek bir öğretmenim yok mu diyorsunuz? Evet, tabii ki var. Eğer kurtulduysanız kutsal ruha sahipsiniz demektir. O benden çok daha iyidir. Eğitim veren asıl odur. Zihnimizi, yüreğimizi ve ruhumuzu aydınlatan odur. Yani kutsal ruhtur. Tanrı'ya itaat etmek mi istiyorsunuz? O zaman Tanrı'nın sözüyle yaşamalısınız ve Tanrı'nın sözünde kalmalısınız. Haftada bir demek istemiyorum. Düzenli olarak her gün okumak ve üzerinde düşünmekten söz ediyorum. Tanrı'nın Yeşu'ya söylediği buydu. Yaptığın her şeyde başarılı olmak istiyor musun? Bunun yolu bu kitaptan geçer. Sağa sola sapmamalısın. Onu ihmal etmemelisin. Onun üzerinde derin derin düşünmelisin. Okuduklarını uygularsan Yeşu, o zaman başarılı olacaksın. Ve sevgili dostlar, öyle de oldu. Eriha'ya gittiklerinde ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Ne kadar büyük bir başarıydı. Peki bunu Yeşu mu başardı? Elbette ki hayır. Bunu Tanrı başardı. Tanrı'nın size ve sizin hayatınızda neler yapmak istediğini biliyor musunuz sevgili dostlar? Kutsal kitapla iç içe olup onun ne istediğini, ne söylediğini bulur ve her şeyi onun yoluyla, onun istediği zamanda yaparsanız, Tanrı da sizin hayatınızda bazı mucizevi ve olağanüstü işler yapacaktır.
1: Dinlemiş olduğumuz, bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi, Tanrı'ya itaat edebilmek için öncelikle Tanrı'nın bizden ne yapmamızı istediğini iyi anlamalıyız. Tanrı'nın isteğinin büyük bir bölümü kutsal kitapta yazılıdır. Tanrı'nın kim olduğunu, yaşamlarımızda nasıl işlediğini onun sözünden öğreniriz.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Yes, Lord.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

lift up your name, Father God, and we bless you, O God.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Vahiy 3. bölümde Mesih'in Laodikya'daki topluluğa mektubunu görürüz. Rabbin her topluluğa bir mesajı vardır. Bu mesaj o topluluk için olduğu kadar bugün bizim için de geçerlidir. Mesih'in Laodikya topluluğuna olan mektubu 7 mektubun sonuncusunu oluşturur. Sir William Ramsay, Laodikya'ya uzlaşma şehri der. Bu şehir 2. Antikos tarafından İsa'dan önce 261 ila 246 yıllarında kurulmuştur. Selefkiyelilerce kuruldu. Selekus, İskender'in komutanlarından biriydi ve Suriye'yi de almıştır. Lysimachus, Ege bölgesini aldı ancak Selefkus onun topraklarına girip bir bölümünü ve o sırada da bu şehri almıştır. Laodikya kıyıdan 60 kilometre kadar içeride Menderes ırmağına dökülen çürük su çayı üzerindeydi. Buraya Frigya'nın kapısı diyenler de olmuştur. Doğudan gelen deve kervanları Laodikya'dan geçmekteydi. Sonra Efes, Milet ve İzmir'e giderlerdi. Laodikya güzel bir vadide yer alırdı. Bugün oranın kalıntıları yabani otlarla örtülü durumdadır. Adını Antikos'un karısı Laodikya'dan alır ve halkın adaleti anlamına gelmektedir bu söz. Aynı ada sahip başka şehirlerinde olmasına karşın en ünlüsü burasıydı. Laodikya ile Frigya dağları arasında vadide Frigya tanrılarından Menkaure'ye ait büyük bir tapınak bulunmaktaydı. Bu o bölgenin ilkel bir tanrısıydı. Bu tapınak oradaki toplumun ticaret, din ve idari işlerinin de görüldüğü bir merkezdi. Orada büyük bir pazar yeri vardı ve her yerden insanlar alışverişe buraya gelirdi. Sanırım bugün İstanbul'daki ticarete benzer bir durum burada söz konusuydu. Laodikya zengin bir ticaret merkeziydi ve orada Yunan kültürü de egemendi. Bilim ve edebiyatla gelişmişti. İlkel de olsa bir tıp okuluna da sahipti. Roma İmparatorluğu'nda Frigya tozu diye bilinen ve kulaklarla gözler için ilaç olarak uygulanan bir merhem de orada geliştirilmişti. Laodikya'daki endüstri ve bankacılıkta oldukça ileri bir seviyedeydi. Roma devlet adamı, filozof ve yazar Marcus Tullius'un Cicero olarak tanınır, burada duruşmalar yaptığı ve senetleri paraya çevirdiği söylenir. Laodikya'da Jüpiter'e ya da Zeus'a da tapınılırdı. Sonunda depremler nedeniyle

0: ile şehir terk edildi. İki Roma tiyatrosu ve bir stadyum ile üç kilisenin görkemli kalıntıları halen buradadır. Şehrin kendisinde henüz kayda değer bir kazı çalışması yapılmadı. Yani bu kalıntılar oradaki otların ve artıkların arasında kaldı. Bir Amerikan kuruluşunun 2-3 milyon doları Laodikya'nın kazısı için ayırdığını duydum. Çok değerli olur. Bu çok değerli bir çalışma olacaktır. Orada geniş bir kazı çalışması olursa pek çok değerli bilgiye ulaşılacağını düşünüyorum. Doğrusunu isterseniz bu kazılara ben de katılmayı isterdim. Laodikya tekstil ürünleri ile göz merhemi üretilen önemli bir ticaret merkeziydi. Laodikya'da durup çevreye baktığınızda tepelerde Kolose'yi ve kaynak sularının çıktığı Hierapolis'i yani Pamukkale'yi görebilirsiniz. En büyük kalıntılar Kolose ya da Laodikya'da değil Pamukkale'dedir. Tepelerin rengi ilginçtir. Yöre halkı oradaki çamuru sümbül yağı ile karıştırıp göz ve kulak merhemi yapmaktaydı. Bu merhem tüm Roma İmparatorluğuna da satılırdı. Günümüzde yapılan kimyasal analizlerde o merhemde sağlığa yararlı bir şeyin bulunmadığı anlaşıldı. Ancak o gün bazıları bu işten zengin oluyordu. Bugün çoğumuz için hiçbir işe yaramayacak ilaçları sırf reklamlarına kapılıp satın alıyoruz. O yüzden o kişileri fazla eleştirmeyelim. Ancak Rab İsa onları eleştirdi. O onlardan gözlerini gerçekten açacak ilaç almalarını istiyordu. Vahiy 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz, amin. Sadık ve gerçek tanık, Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. Kutsal kitapta Mesih'in diğer adı olan amin adının tek kullanıldığı yer burasıdır. 2. Korintliler'de şöyle der. 2. Korintliler 1. bölüm 20. ayette. Çünkü Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih aracılığıyla Tanrı'ya amin deriz. Rab İsa amindir. Son söz odur. Alfa ve Omega odur. Laodikyalıların Mesih'in tanrılığını reddeden topluluk olduğunu onlara bildiren de oydu. İlk bölümde kendisine ait betimlemeden çekip aldığı tek şey amin sözcüğüdür. Sadık ve gerçek tanık diyor. Bu da her şeyi açıklayacak ve anlatacak olanın yalnızca Rab İsa Mesih olduğunu göstermektedir. Günümüzde gerçeği işitmek çok güç. Ne televizyon ne de gazeteler ya da yönetimler gerçeği duyurmak için çalışmıyor. Bugün hem gelişmiş hem de geri kalmış birçok ülkede okullar dahi beyin yıkama merkezi olarak kullanılabiliyor. Peki kime inanacaksınız? Ancak bozuklukların içinde bile sadık ve gerçek olan biri var. Bazı aşırı liberal kiliselerde gerçek vaaz duyamıyoruz. Tanrı yaratılışının öz kaynağı onun yaratıcı olduğunu vurgular. Evrim terimlerinin kabul gördüğü bir zamanda yaşamaktayız. Evrime inanan bir profesör arkadaşım bana ben bilim istiyorum, gerçekleri istiyorum dedi. Ben de onu şöyle yanıtladım. Evrenin oluşumu ile ilgili bir açıklama var. Birisi spekülasyondur. Çünkü kimse evren yaratılırken gözlem yapamadı. Diğeri ise vahidir. Tanrı sözünde belirtilir. Sanırım farkımız senin spekülasyona, benim ise esinlemeye inanmam dedim. Benim düşünceme göre yaratma işini yapanın tanıklığı diğerinden daha sağlamdır. Rab İsa Tanrı yaratılışının öz kaynağı olarak burada bizlere sunulmaktadır. Vahiy 3. bölüm 14, 15 ve 16. ayetlerde ise Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz, amin. Sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum, ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Rab İsa öteki topluluklarda da görüldüğü gibi senin yaptıklarını biliyorum derken iyi işleri kastetmekte ve o nedenle övgüde bulunmaktadır. Ancak Rab İsa bu topluluk için övgü sözü kullanmaz. Her şey suçlamaya yöneliktir. Burada yaptıkların ile kastedilen bile kötü işlerdir. Ne soğuksun ne sıcak, keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın diyor. Bunun o bölgedeki kişiler için özel bir anlamı vardı. Laodikya vadide olduğundan suya ulaşmak zordur. Bir gün kalıntıları gezerken güneye doğru bazı yerleri çok yüksek olan Frigya dağlarına baktım. Haziran günlerinden birisiydi ve halen daha tepelerde kar vardı. Laodikyalılar bu soğuk suyu tepelerden indirmek için bir kanal yaptılar. Su en tepedeyken çok soğuktu. Ancak aşağıya indikçe ısınıp ılıklaşıyordu. Ilık su da pek hoş değildir. Vadide çürük su ile Menderes ırmaklarının birleştiği yerde sıcak kaynak suyu vardır. Üzerinden buğu çıkaracak kadar sıcaktır. Bugün bu bölgeler devletimiz tarafından düzenlenmiştir. Ve bol miktarda sıcak suyu daha iyi değerlendirilmeye çalışılır. Ancak bu sıcak su Laodikya'ya ulaşana dek ılıklaşmaktadır. Rab İsa Laodikya topluluğuna ne soğuksun ne sıcak derken neden böyle dediğini çok iyi biliyordu. Yıllardır ılık su içiyorlardı. Su dağdayken soğuk, kaynaktan çıktığında ise sıcaktı. Ancak onlara ulaştığında ılıktı ve hoş değildi. Çoğumuz soğuk ya da sıcak su içmeyi severiz. Ancak ılık su için bunu söyleyemeyiz. Rab İsa da bu nedenle ağzından kusacağını söyler. Soğuk bir topluluk imanın temel ilkelerini reddetmiş topluluk demektir. Formalite haline gelmiş Mesih'e ve Tanrı sözüne karşıt bir durum almışlardır. Bugün liberaller de İsa Mesih'in müjdesine karşı çıkıyorlar. Sıcak ise ruhsal yönden ateşli olmak demektir. İlk sevgilerinden uzaklaştıkları halde Efesli imanlılar böyleydi. Tanrı'nın ruhu onları Mesih ile ilişkilerinde iyi bir noktaya getirmişti. Ancak Laodikya topluluğu ne sıcak ne de soğuktu, ılıktı. Bu imandan uzaklaşan birçok topluluğun da bugün yaşamakta olduğu durumdur. Birçok imanlı topluluğu orta yolda yürümeye çalışıyor. Hristiyanlığın temel öğretileriyle Tanrı sözünü duyurmakta azimli değiller. Liberal bir topluluk olarak bilinmekte istemezler. Her iki tarafa da hoş görünmeye çalışırlar. Benim de aşırı liberal ve aşırı fundamentalist arkadaşlarımla aramın bozulduğu oldu. Her iki tarafa da yakın olmak olanaksızdır. Bir şeyin doğruluğuna inanıyorsanız ona %100 sarılmalısınız. Bir şey gerçekse gerçektir. O da olur, bu da olur gibi bir tutum takınmak yanlıştır. Bu ılık olmak anlamına gelir. Bu da İsa Mesih'in midesini bulandırmaktadır. Onları ağzından kusacağını açıkça söyler. Orta yolu izlemeye çalışmak en büyük ikiyüzlüktür. Vahiy 3. bölüm 1. ayet. Sarktaki kilisenin meleğine yaz, Tanrı'nın 7 ruhuna ve 7 yıldıza sahip olan şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Aynı noktada 2. Timoteus 3. bölüm 5. ayette Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur der. Protestanlık ilk başladığında Hristiyanlığın tüm yüce öğretilerini temel olarak aldı. Tarihteki mezheplerin hepsinin inanç bildirgeleri harikadır. Örneğin Westminster bildirgesi eşsiz bir bildirgedir. Ancak sonra kendileri tarafından redde uğradı. Heidelberg de öyleydi ama bugün onu izleyen acaba kaç kişi kaldı? Topluluklarda tanrısallık vitrini var ama o gücü kabul etmeyenler de var. Yaşadıkları halde ölüdürler, sıcak ya da soğuk değil, ılıklar. Bu maalesef bugün birçok topluluğun içinde bulunduğu durumdur. Tanrı'ya şükürler olsun ki bunun dışında kalanlar da var. Asıl korkutucu ve ürkütücü olan İsa'nın şu sözleridir: seni ağzımdan kusacağım. Bu onun şunu söylediği ve ikinci gelişinde alıp götüreceği topluluğa benziyor mu? Yuhanna 14. bölüm 2. ve 3. ayetler. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Hiç sanmıyorum. Onun istediği topluluk öyle olmalıyken, onun kusacağı şekilde ılık durumdadır. Ilık su da mideyi bulandırır. Kanımca o bugün topluluklara hitap etseydi şöyle derdi: İmanlı olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama ciddi değilsiniz. Laodikya ve Filadelfya topluluklarının zamanındaki gibi bir dönemde olduğumuzdan bu bizi kendi yüreklerimizi araştırmaya yöneltmelidir. İnsanlar Tanrı sözüne inanan ve itaat edenlerle onu reddedenler olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Vahiy 3. bölüm 17. ayette zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye gereksinimim yok diyorsun. Ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun diyor. Zenginim diyorlardı. Laodikya zengin bir şehirdi ve inanıyorum ki Laodikya ve Sardis o bölgenin o zaman en zengin iki şehri durumundaydı. Zenginleştim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun. Paranın yaşamın her derdine derman olduğunu düşünüyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ve Batı dünyası da bu görüşü savundu. Dünyaya dolar saçarak dost kazanacağını, barışı sağlayıp sorunları çözebileceklerini düşünüyorlardı. Peki sonuç ne oldu? Bu gelişmiş ülkeler dünyadaki sorunların artmasından birinci derecede sorumludur. Para ile dünyanın sorunlarını çözeriz diye düşündüler. Zenginlik hiçbir sorunu çözmemiştir. Bunu Laodikya topluluğu da denedi. Vahiy 3. bölüm 17. ayette zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye gereksinimim yok diyorsun ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun diyor Tanrı. Laodikya topluluğu sahip olduklarıyla övünüyordu. Tersine İzmir topluluğu da yoksuldu. Kölelerden ve parasız insanlardan oluşmaktaydı. İlk imanlı topluluklarında çok zengin kişiye rastlanmazdı. Elçi Paulus 1. Korintliler 1. bölüm 26. ayette şöyle der: Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değilsiniz der. Bugünkü topluluklar ise üye sayısı, bağış miktarı, eğitim düzeyi ve güzel binalarıyla övünüyorlar. Yıllar önce aylık bir Hristiyan dergisinde şöyle bir makale okudum. 1884'te kiliseye üye olanların oranı %20 iken 1959'da %35'e çıkmıştır. Bu Tanrı'nın yanıp tutuşan bir imanlılar topluluğunu ifade eder. Şu anlamlara gelebilir. Atalarımızın düşünemeyeceği kadar büyük bir zenginlik, oldukça yüksek bir gelir sağlanması. Modern topluluğun ölçütü dünyasal zenginlik olmuştur. Ruhsal değerler unutulmakta ve göz ardı edilmektedir. İmanlı iş için miras bırakmak elbette güzeldir ama sizden sonra bunun nasıl harcanacağı da önemlidir. Yaşama kitabının ruhsal tarafında Laodikya topluluğu acınacak durumda olandır. Yeni topluluk içinde en kötü durumda olanlar onlardır. Ruhsal yoksulluklarından ötürü acınacak durumdadırlar. Ne Tanrı sözüne ilgi vardı, ne Mesih sevgisine, ne de tanıklık etmeye. Kendi durumunun bile farkında değildi bu topluluk. Doğruluk elbisesi bile giydirilmemişti. Yıllar önce bir vaiz bir dergide açık mektup başlığıyla bir mektup yayınladı. Mektup Jenny'ye yazılmıştı ve şöyle diyordu. Sevgili Jenny, seni saran işe yaramazlık duygularından silkinip rahatlaman için sana yazıyorum. Birçok kez Mesih'in seni nasıl kullanabileceğini anlamadığını belirttin. Bu şekilde hissetmenin sorumlusu biraz da kendi topluluğundur. Kilisede bir gençlik yemeğinde bir futbol yıldızının tanıklığı dinlenir. Mesih'e tanıklık ederken takım arkadaşlarına olan saygısını yitirmemesi gerektiğini ifade ediyordu. Kimse Mesih'in senin için ne yaptığına dikkat etmez. Mesih'i duyurmakta önemli olan bir hususu unutmuş durumdayız. Tanrı, bilge insanları utandırmak için dünyanın akılsız dediği kişileri seçer. Güçlüyü utandırmak için dünyanın zayıf dediğini seçer. Tanrı kimsenin kendi önüne geldiğinde gururlanmaması için önemsiz, varlığı bile kuşkulu kişileri seçti. İsa Mesih'te öğrencilerini seçerken olimpiyat şampiyonlarını ya da Romalı senatörleri seçmedi. Bizim gibi sıradan kişileri seçti. Kimisi balıkçı, kimisi işçi, sıradan kişilerdi bunlar. Ancak bu insanlar tüm Roma alemini Mesih ile alt üst etti. Bunu popülerlikleriyle mi yaptılar? Kendi yetenek ve güçleriyle mi bunu becerdiler? Zaten onların ne güçleri ne de popülerlikleri vardı. Herhangi bir yetkileri dahi yoktu. Güçleri kutsal ruh aracılığıyla Mesih'ten gelmekteydi. Jenny, unutma ki dünyayı değiştirecek olanlar kendilerini Mesih'in ellerine bırakacak olan sıradan kişilerdir. Almanya'nın Lübeck kentinde bir kilisede bulunan yazı geçerliliğini halen korumaktadır. Şöyle yazar. Rabbimiz Mesih şöyle der. Bana efendi dersiniz ama itaat etmezsiniz. Bana ışık dersiniz ama beni görmezsiniz. Bana yol dersiniz ama bende yürümezsiniz. Bana yaşam dersiniz ama beni seçmezsiniz. Bana hikmetli dersiniz ama beni izlemezsiniz. Bana iyi dersiniz ama beni sevmezsiniz. Bana zengin dersiniz ama benden istemezsiniz. Bana ebedi olan dersiniz ama beni aramazsınız. Bana soylu dersiniz ama bana hizmet etmezsiniz. Bana lütufkar dersiniz ama bana güvenmezsiniz. Bana güçlü dersiniz ama bana saygı göstermezsiniz. Bana adil dersiniz ama benden korkmazsınız. Eğer sizi suçlarsam beni suçlamayın. Laodikya topluluğu işte böyledir. Stanley Hogg adında bir yazar da şu sözlerle aynı noktaya işaret etmektedir. Topluluk bana günahlı olduğumu anlatmakta yetersiz kaldı. Kaybolmuş biri olarak benimle ilgilenmedi. Yalnızca İsa Mesih'te olan kurtuluşu bana sunmakta da etkisiz kaldı. Günahın korkunç sonuçları ile cehennemi anlamakta ve İsa Mesih'in kurtarabileceği gerçeğini iletmekte de topluluğum yetersiz kaldı. Biz kurallardan çok son yargılamaya, Tanrı kadar şeytanın da yaşamakta olduğunu bilmeye, kaçılacak cehennem ve kazanılacak cennete muhtacız. Topluluk bana süreklilik değil, yeniden doğmayı anlatmalıdır. Bugün biz de Laodikya dönemi gibi bir dönemden geçiyoruz. Kilise Tanrı'nın kurtaran lütfunu anlatmakta yetersiz kalmaktadır. Vahiy 3. bölüm 18. ayette zengin olmak için benden ateşle arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek için gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum der. Zengin olasın diye benden ateşle arıtılmış altın almanı salık veriyorum. Bu Mesih'in değerli kanıdır. Giyinip çıplaklığının ayıbını örtesin diye beyaz giysiler. Bu ise Mesih'in doğruluğudur. Göresin diye gözlerine sürmek üzere merhem diyor. Bu da imanların gözlerini açan kutsal ruhtur. Bu öğütler Laodikya topluluğu için çok anlamlıydı. Sir William Ramsay, Asya'daki 7 topluluğa mektuplar adlı harika kitabında şu yorumu yapar. Laodikya topluluğunun iyileştirebilecek tipte bir körlük içinde olduğunu fark etmesi gerekiyordu. acı çekmekteydi ve tedaviye ihtiyacı vardı. Ancak ünlü tıp okulunun doktorları çare bulamıyordu. Tüm dünyada kullanılan hapları ve göz merhemleri bu tür iltihaplara iyi gelmiyordu. Laodikyalılar acı çekme ve bağlılığını sürdürme pahasına da olsa hapları yazarın kendisinden almak durumundaydılar. Vahiy 3. bölüm 19. ayette ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et der. Çaba göster, ateşli ol anlamına geliyor bu sözler. Bu onun topluluğa son mesajıdır. Gayretli ve ateşli ol. Tanrı için yanıp tutuş diyor. Topluluğa ılıklıktan vazgeçip tövbe etmesi söylenir. Bu topluluk diğer topluluklardan daha fazla tövbeye muhtaç durumdaydı. Tövbeye çağırma çağrımız topluluklar içinde geçerlidir ama bunu vaaz ettiğinizde popülerliğinizi yitirirsiniz. O topluluktakilerin de Mesih'e dönmeleri için zaman geç değildi. Elçilerin İşleri 3. bölüm 19. ayette öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün diyor. 20. ayette Rab İsa'nın bir daveti var. Vahiy 3. bölüm 20. ayet. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Bu günahlının yürek kapısını çalmakta olan Rab İsa'yı resmetmektedir. Çok güzel bir ifade şekli. İngiliz ressam Holman Hunt bunun resmini yapmaya çalıştı. Mesih kapının önünde ayakta duruyordu. İlk yaptığında ressam arkadaşlarını çağırıp bunu eleştirmelerini istedi. Birisi şöyle dedi. Holman, kapının çok önemli bir yerini, kapının sapını çizmeyi unutmuşsun. Hunt ise şöyle yanıtladı. Kapı insanın yüreğini temsil ediyor ve ancak açma kulbu da iç taraftadır. Vahide karşılaştığımız Mesih böyledir. Kapıda durmuş kapıyı çalar. Kapıyı kırmayacaktır. Seçilmişlik konusundaki çok farklı görüşlere karşın Rab İsa yürek kapımıza gelebilmek için uğraşmaktadır. Ancak yine de oraya gelince durmakta ve kapıyı çalmaktadır. Onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz diyor. Bu Tanrı sözünden beslenmeyi, İsa Mesih'i daha iyi tanımayı ve dostluğu ifade eder. Vahiy 3. bölüm 21. ayette ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim der. Yine dikkatinizi Rab İsa'nın baba ile olan ilişkisinden her söz edişinde bunu çok özel kıldığına çekmek isterim. Hep babam ya da babama gibi ifadeler kullandığına, babamız demediğine dikkat edin. Mesela Yuhanna 20. bölüm 17. ayette babama diyor. Rab İsa bizi bu ifadede belli olduğu gibi özel bir yer için hazırlamaktadır. Babamın tahtına oturdumsa diyor. Sonraki bölümlerde de bunu yine görüyoruz. Vahiy 3. bölüm 22. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin der. Bu Rab İsa'nın hepimizin işitmesi gereken tüm topluluklara verdiği mesajdır. Bu nedenle Tanrı sözünü çalışırken dikkatli olmalı, Tanrı'nın ruhunun önüne geçmeyip onun bize öğretmesine izin vermeliyiz. Yalnızca Tanrı'nın ruhu onun sözünü sizin için gerçek hale getirebilir. Bu ifade 7 topluluğa verilen mesajları özetler. Ben içinde yaşadığımız çağ ile çok ilişkili olduğundan 7 kilise ile ilgili bayağı bir çalıştım. Onun topluluğunun bir üyesi isek onun bedenine bağlıyız. Pentekost gününden başlayıp bugüne dek gelen ve İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul eden kişilerin oluşturduğu topluluğun da bir parçasıyız. Bu 7 topluluğun belirli zaman dilimleri içerisinde ele alındığı ve yapılması gerekenin yapılmış olduğunu da görüyoruz. Bence şu anda son 2 topluluğun belirlediği dönemdeyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bugün organize durumdaki toplulukta bir çatallaşma var. Laodikya topluluğunun temsil ettiği ve gitgide sapıklığın içine düşen topluluklar, bir de Filadelfya topluluğu tarafından temsil edilen ve Tanrı sözüne bağlı kalan topluluklar var. Güveye alınacak olan topluluk da budur. Diğerinin bir sürü organizasyonu bulunabilir ama imanlı olduklarını iddia ederler, ancak Mesih'ten ve Tanrı sözünden uzaklaşmışlardır. Toplulukta olan çatallaşma, bölünme işte budur. Bir topluluk göğe alınacak, öteki ise büyük sıkıntı dönemine girecektir. Bu toplulukların her birisi için bir mesaj var. Ülkemizde bulunan bu yerleri gördüğüm için bu bölümleri tekrar tekrar okumaktan hoşlanıyorum. Bu kalıntıların her birini en az 2, bazılarını ise 4-5 kez gördüm. Her bir kilise kalıntısının önüne geldiğimde orada yaşanmış olan olayları gözümün önünde canlandırabiliyorum. Rab İsa onların her birine içinde bulundukları duruma göre konuştu. Ayrıca bu 7 topluluk aracılığıyla tüm imanlılar topluluğu temsil edilmiş olmaktaydı. Bu şekilde de kilise tarihi özetlenmekteydi. Her topluluğa ve bugün bize de yönelik mesajlar vardı. Efes'teki topluluğa verilen uyarı bugün bizim için de geçerlidir. İlk sevgiden, Rab İsa ile olan sevgi ilişkisinden uzaklaşmaya karşı verilmiş bir uyarıydı. Ona hizmet etmek isteyen imanlıyı teste tabi tutmak istersek, onun kullandığı yönteme, adanmışlığına ya da moda olan şeylere bakmamalıyız. Asıl sorulması gereken şudur: onu seviyor musun? Rab İsa'yı seviyor musun? Eğer onu seviyorsanız, ilişkiniz de iyi olacaktır. Sevmiyorsanız ondan uzaklaşacaksınız ve bu da sizin ılık bir imanlı olmanıza yol açacaktır. Yoldan sapan topluluk ılık olmakla suçlanıyordu. Bu fazla kötü gibi görünmeyebilir ama bir insanın içinde bulunabileceği en kötü durumdur. Değerli bir vaiz şöyle der: 20 ılık Mesih inanlısı Mesih'i bir ateisten daha çok üzer. Ilık bir topluluk Mesih'e saygısızlıktır. Rab İsa İzmir'deki topluluğa acı çekmekten korkmamalarını söyledi. Bugün bizlerin de topluluklarımızda korktuğu budur. Rab İsa'ya hizmet etmek için bir bedel ödemek istemiyoruz ama maalesef onun yöntemi de budur. Bergama topluluğuna Vahiy 2. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle söyledi: ne var ki birçok konuda sana karşıyım. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Bunun gibi sizin aranızda da Nikolas yanlılarının öğretisine bağlı olanlar var. Yanlış öğretilerin yayılması bugün olduğu gibi o zaman da önemli bir tehlikeydi. Tiyatradaki topluluğa da Vahiy 2. bölüm 20. ayette şöyle dendi: ne var ki bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Yeni bir tür ahlak düşüncesi bugün de tehlike arz eder. Kimisi hem Mesih'e inanıp hem de dünyasal bir yaşam sürme arzusundadır. Ancak onun çocuğuysanız bu söz konusu olamaz. Sarttaki kilise, yani imanlar topluluğunda ruhsal yönden ölü gibi olma tehlikesini yaşayan kiliseye de Vahiy 3. bölüm 1. ayette şöyle deniyor: Sarttaki kilisenin meleğine yaz, Tanrı'nın 7 ruhuna ve 7 yıldıza sahip olan şöyle diyor: yaptıklarını biliyorum, yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Sizin topluluğunuz ne durumda? Canlı mı? Siz canlı mısınız? Yoksa ölü bir imanınız mı var? Birçok kişi bugün de bu durumda ve imanın tarihsel öğretilerine tutunarak yürümeye çalışıyorlar. Protestanlığın bugünkü sorunu da ölü olmaktır ve bu her şeyden de kötüdür. Philadelphia topluluğu büyük bir tehlike içinde değildi. Rab İsa topluluğu suçlamıyordu ama onlara da Vahiy 3. bölüm 11. ayette şöyle der: tez geliyorum, tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. Onlarda olan neydi? Onları övdü çünkü sözüne sadık kalmışlardı. Biz de bu konuda dikkatli olmalıyız. Gençliğimde benden çok daha güçlü ve ateşli imanlı arkadaşlarım oldu. Şimdi onların bazıları imandan bile uzaklaştı. Hiçbir şey bizi onun sözüne sadık kalmaktan caydırmamalıdır. Rab İsa Laodikya'daki topluluğa Vahiy 3. bölüm 16. ayette şöyle diyor: oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: God, I ask you right now to move through this auditorium with your healing power. Those of you who need a touch from God tonight, just reach out and receive it. God is here.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 7. Bölüm İsa ve Vaftizci Yahya.
1: Yahya'nın öğrencileri bütün bu olup bitenleri kendisine bildirdiler. Öğrencilerinden ikisini yanına çağıran Yahya, "Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" diye sormaları için onları Rab'be gönderdi. Adamlar İsa'nın yanına gelince şöyle dediler: "Bizi sana Vaftizci Yahya gönderdi. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" diye soruyor. Tam o sırada İsa çeşitli hastalıklara, illetlere ve kötü ruhlara tutulmuş birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok körün gözünü açtı. Sonra Yahya'nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi: "Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu." Yahya'nın gönderdiği haberciler gittikten sonra İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. "Çöle ne görmeye gittiniz?" dedi. "Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa şahane giysiler giyip bolluk içinde yaşayanlar kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak." diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. "Size şunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Yahya'dan daha üstün olanı yoktur. Bununla birlikte Tanrı'nın egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür." Yahya tarafından vaftiz edilen halk, hatta vergi görevlileri bile bunu duyunca Tanrı'nın adil olduğunu doğruladılar. Oysa Yahya tarafından vaftiz edilmeye yanaşmayan Ferisilerle kutsal yasa uzmanları Tanrı'nın kendileriyle ilgili tasarısını reddettiler. İsa, "Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Bunlar neye benziyorlar?" dedi. Çarşı meydanında oturup birbirlerine "Size kaval çaldık oynamadınız, ağıt yaktık ağlamadınız" diye seslenen çocuklara benziyorlar. Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup şaraptan kaçındı. "Ona cinli diyorsunuz. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorsunuz ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik onu benimseyen herkes tarafından doğrulanır."
0: İsa ve günahkar kadın.
1: Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi'nin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kentte günahkar olarak tanınan bir kadın, İsa'nın Ferisi'nin evinde yemek yediğini öğrenince kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında ayaklarının dibinde durup ağlayarak gözyaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağı üzerlerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce kendi kendine, "Bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı" dedi. Bunun üzerine İsa Ferisi'ye, "Simon" dedi, "sana bir söyleyeceğim var." O da, "Buyur öğretmenim" dedi. "Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever?" Simon, "Sanırım kendisine daha çok bağışlanan" diye yanıtladı. İsa ona, "Doğru söyledin" dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi: "Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim, ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim, kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever." Sonra kadına, "Günahların bağışlandı" dedi. İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında, "Kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor" şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına, İmanın seni kurtardı. Esenlikle git dedi.
0: 8. bölüm. İsa'yı izleyen kadınlar.
1: Bundan kısa bir süre sonra İsa 12 öğrencisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Tanrı'nın egemenliğini duyurup müjdeliyordu. Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar, içinden 7 cin çıkmış olan Mejdelli denilen Meryem, Herodes'in kahyası Kuza'nın karısı Yohanna, Suzanna ve daha birçokları İsa ile birlikte dolaşıyordu. Bunlar kendi olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı.
0: Tohum benzetmesi.
1: Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kayalık yere düştü. Filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyünce 100 kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. İsa bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine, Tanrı egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi dedi. Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdi. Ama sonra iblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdi. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler.
0: Her şey ışığa çıkacak.
1: Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez ya da yatağın altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli hiçbir şey yok. Bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. Bunun için nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde var sandığı bile elinden alınacak.
0: İsa'nın yakınları.
1: İsa'nın annesiyle kardeşleri ona geldiler ama kalabalıktan ötürü kendisine yaklaşamadılar. İsa'ya annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seni görmek istiyorlar diye haber verildi. İsa haberi getirenlere şöyle karşılık verdi. Annemle kardeşlerim Tanrı'nın sözünü duyup yerine getirenlerdir.
0: İsa fırtınayı dindiriyor.
1: Bir gün İsa öğrencileriyle birlikte bir tekneye binerek onlara gölün karşı yakasına geçelim dedi. Böylece kıyıdan açıldılar. Teknede giderlerken İsa uykuya daldı. O sırada gölde fırtına koptu. Tekne su almaya başlayınca tehlikeli bir duruma düştüler. Gidip İsa'yı uyandırarak Efendimiz öleceğiz dediler. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgaları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine nerede imanınız dedi. Onlar korku ve şaşkınlık içindeydiler. Birbirlerine bu adam kim ki rüzgara, suya bile buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyor dediler.
0: Cinli bir adamın iyileştirilmesi.
1: Celile'nin karşısında bulunan Gerasalıların memleketine vardılar. İsa karaya çıkınca kentten bir adam onu karşıladı. Cinli ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil, mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Adam İsa'yı görünce çığlık atıp önünde yere kapandı. Yüksek sesle, "Ey İsa, yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun?" dedi. "Sana yalvarırım, bana işkence etme." Çünkü İsa, kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincir ve kösteklerle bağlanıp Başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu. İsa ona adın ne diye sordu. O da tümen diye yanıtladı. Çünkü onun içine bir sürü cin girmişti. Cinler dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa'ya yalvardılar. O da onlara izin verdi. Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler. Sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler olup biteni görünce kaçtılar, kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldikleri zaman cinlerden kurtulan adamı giyinmiş ve aklı başına gelmiş olarak İsa'nın ayakları dibinde oturmuş buldular ve korktular. Olayı görenler cinli adamın nasıl kurtulduğunu halka anlattılar. O zaman Gerasa yöresinden gelen bütün kalabalık büyük bir korkuya kapılarak İsa'nın yanlarından ayrılmasını rica ettiler. O da geri dönmek üzere tekneye bindi. Cinlerden kurtulan adam İsa'nın yanında kalmak için ona yalvardı ama İsa "Evine dön, Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat" diyerek onu salıverdi. Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını bütün kentte duyurdu.
0: Dirilen kız, iyileşen kadın.
1: Karşı yakaya dönen İsa'yı halk karşıladı. Çünkü herkes onu bekliyordu. O sırada havra yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa'nın ayaklarına kapandı. Evine gelmesi için yalvardı. Çünkü 12 yaşlarındaki biricik kızı ölmek üzereydi. İsa oraya giderken kalabalık onu her yandan sıkıştırıyordu. 12 yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimlere harcamıştı ama hiçbiri onu iyileştirememişti. İsa'nın arkasına yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesildi. İsa, "Bana kim dokundu?" dedi. Herkes inkar ederken Petrus, "Efendimiz, kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor," dedi. Ama İsa, "Birisi bana dokundu," dedi. İçimden bir gücün akıp gittiğini hissettim. Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. İsa ona, "Kızım," dedi, "imanın seni kurtardı. Esenlikle git." İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden biri geldi. Yöneticiye, "Kızın öldü," dedi. "Artık öğretmeni rahatsız etme." İsa bunu duyunca havra yöneticisine şöyle dedi, "Korkma, yalnız iman et, kızın kurtulacak." İsa adamın evine gelince Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın annesi babası dışında hiç kimsenin kendisiyle birlikte içeri girmesine izin vermedi. Herkes kız için ağlıyor, dövünüyordu. İsa, "Ağlamayın," dedi. Kız ölmedi, uyuyor. Kızın öldüğünü bildikleri için İsa ile alay ettiler. O ise kızın elini tutarak, "Kızım, kalk," diye seslendi. Ruhu yeniden bedenine dönen kız hemen ayağa kalktı. İsa kıza yemek verilmesini buyurdu. Kızın annesiyle babası şaşkınlık içindeydi. İsa olanları hiç kimseye anlatmamaları için onları uyardı.
0: 9. Bölüm. İsa 12 elçisini görevlendiriyor.
1: İsa 12'leri yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Onlara şöyle dedi, "Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın. Ne değnek, ne torba, ne ekmek, ne para, ne de yedek miktar. Hangi eve girerseniz kentten ayrılıncaya dek orada kalın. Sizi kabul etmeyenlere gelince, kentten ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayaklarınızın tozunu silkin." Onlar da yola çıktılar. Her yerde müjdeyi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar. Bölgenin kralı Herodes bütün bu olanları duyunca şaşkına döndü. Çünkü bazıları Yahya'nın ölümden dirildiğini, bazıları İlyas'ın göründüğünü, başkaları ise eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyordu. Herodes, "Yahya'nın başını ben kestirdim. Şimdi hakkında böyle haberler duydum, bu adam kim?" diyor ve İsa'yı görmenin bir yolunu arıyordu.
0: İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: Elçiler geri dönünce yaptıkları her şeyi İsa'ya anlattılar. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Betsaida denilen bir kente çekildi. Bunu öğrenen halk onun ardından gitti. İsa onları ilgiyle karşıladı. Kendilerine Tanrı'nın egemenliğinden söz etti ve şifaya ihtiyacı olanları iyileştirdi. Gün batımına doğru 12'ler gelip ona halka salıver de çevredeki köylere ve çiftliklere gidip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü ıssız bir yerdeyiz dediler. İsa onlara siz yiyecek verin dedi. 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok dediler. Yoksa bunca halk için yiyecek almaya biz mi gidelim? Orada yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa öğrencilerine halka yaklaşık 50'şer kişilik kümeler halinde yere oturtun dedi. Öğrenciler öyle yapıp herkesi yere oturttular. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra bunları böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu toplandı.
0: Petrus'un Mesih'i tanıması.
1: Bir gün İsa tek başına dua ediyordu. Öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara, halk benim kim olduğumu söylüyor diye sordu. Şöyle yanıtladılar. Vaftizci Yahya diyorlar ama kimi İlyas, kimi de eski peygamberlerden biri dirilmiş diyor. İsa onlara, siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Petrus, sen Tanrı'nın Mesih'isin yanıtını verdi. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Sonra hepsine ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, her gün çarmığını yüklenip beni izlesin dedi. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Size gerçeği söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında Tanrı'nın egemenliğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.
0: İsa'nın görünümü değişiyor.
1: Bu sözleri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra İsa, yanına Petrus, Yuhanna ve Yakup'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Yeruşalem'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran iki kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya "Efendimiz" dedi. "Burada bulunmamız ne iyi oldu. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Aslında ne söylediğinin farkında değildi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, "Bu benim oğlumdur, seçilmiş olandır, onu dinleyin" dedi. Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler.
0: Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi.
1: Ertesi gün dağdan indikleri zaman İsa'yı büyük bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içinden bir adam, "Öğretmenim" diye seslendi. "Yalvarırım oğlumu bir gör. O tek çocuğumdu." Bir ruh onu yakalıyor, o da birdenbire çığlık atıyor. Ruh onu ağzından köpükler gelene dek şiddetle sarsıyor. Bedenini yara bere içinde bırakarak güç bela ayrılıyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine yalvardım ama başaramadılar. İsa şöyle karşılık verdi. "Ey imansız ve sapmış kuşak! Sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım? Oğlunu buraya getir." Çocuk daha İsa'ya yaklaşırken cin onu yere vurup şiddetle sarstı. Ama İsa kötü ruhu azarladı, çocuğu iyileştirerek babasına geri verdi. Herkes Tanrı'nın büyük gücüne şaşıp kaldı.
0: İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
1: Herkes İsa'nın bütün yaptıkları karşısında hayret içindeyken İsa öğrencilerine "Şu sözlerime iyice kulak verin" dedi. "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek. Onlar bu sözü anlamadılar. Sözü kavramasınlar diye anlamı kendilerinden gizlenmişti. Üstelik İsa'ya bu sözle ilgili soru sormaktan korkuyorlardı.
0: En büyük kim?
1: Öğrenciler aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar. Akıllarından geçeni bilen İsa, küçük bir çocuğu tutup yanına çekti ve onlara şöyle dedi. Bu çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kim ise işte en büyük odur. Yuhanna buna karşılık Efendimiz dedi. Senin adınla cin kovan birini gördük ama bizimle birlikte seni izlemediği için ona engel olmaya çalıştık. İsa ona engel olmayın dedi. Size karşı olmayan sizden yanadır.
0: Samiriyeliler İsa'yı istemiyor.
1: Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyelilere ait bir köye girdiler. Ama Samiriyeliler İsa'yı kabul etmediler. Çünkü Yeruşalim'e doğru gidiyordu. Öğrencilerinden Yakup'la Yuhanna bunu görünce Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı. Sonra başka bir köye gittiler.
0: İsa'yı izlemenin bedeli.
1: Yolda giderlerken bir adam İsa'ya nereye gidersen senin ardından geleceğim dedi. İsa ona tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Bir başkasına ardımdan gel dedi. Adam ise izin ver önce gidip babamı gömeyim dedi. İsa ona şöyle dedi. Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur. Bir başkası Ya Rab dedi. Senin ardından geleceğim ama izin ver önce evimdekilerle vedalaşayım. İsa ona sabanı tutup da geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir dedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Gözlerin insan ruhunun aynası olduğu söylenir. Başka bir deyişle gözler o kadar önemlidir ki, kişinin üzgün mü, mutsuz mu, mutlu mu, korkulu mu ya da esenlikte mi olduğunu gözlerine bakarak anlayabilirsiniz. Göz, Tanrı'nın çevremizi görmemiz için bize verdiği harika bir armağandır. Umut Kadınları'nın bugünkü programında gözlerimiz konusunu işleyeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Merhaba, Umut Kadınlarına hoş geldiniz. Ben Serap, program arkadaşım Semire ile birlikte karşınızdayız.
1: Bizi nerede dinliyorsunuz bilmiyoruz ama sizinle olmaktan çok mutluyuz.
0: Kesinlikle ve her zaman Semire ile birlikteyken siz dinleyicilerimiz için dua ediyoruz. Radyo harika bir araç değil mi Semire? Nerede olursanız olun her hafta yanınıza gelip sizinle buluşmayı arzu ediyoruz.
1: İnternetten, telefonlarınızdan, radyolarınızdan her şekilde sizlerle beraber olabiliyoruz. Radyonun olumlu yanlarından biri de bu. Fakat olumsuz yanları da var. Dostların birbirine yaptığı gibi her birimizin gülümsediğini, yüz ifadelerini göremiyor, göz teması kuramıyoruz. Çünkü radyo gözler için değil, kulaklar için tasarlanmıştı. Bugün gözlerimiz hakkında konuşacağız. Gözün işlevi nedir? Göz bakımı nasıl olur? Bu gibi konulara değineceğiz. Dinlemenize büyük fayda olan önemli bir konuyla karşınızdayız. Unutmadan dinleyicilerimize bize görüş ve önerilerini paylaşıp bize ulaşabilecekleri adreslerini verelim Serapçığım.
0: Evet, iyi hatırlattın Semire. Sevgili dostlar, bizlere ulaşıp görüşlerinizi bildirmek ve hikayelerinizi paylaşmak için

0: Bize mektup yazmak isterseniz eğer
1: posta kutusu 5 34350 İstanbul adresine gönderebilirsiniz. Bizlere ayrıca e-mail aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. E-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, lütfen not alın, umutkadınları@hotmail.com.
0: Semire, az önce gözlerden bahsederken kutsal kitapta Tanrı'nın da gözleri olduğu yazısını hatırlattın. Bunu biliyor muydun?
1: Tabii. Tanrı'nın gözleri fiziksel anlamda sizin ve bizimki gibi değil. Ama o sevgi ve ilgi dolu bir baba olduğu için bizi izlemekten ve gözetlemekten hoşnut kalır. Bu yüzden yalnızlık hissediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Çünkü Umut Kadınları'nda yüreklendirici, dopdolu bir program ve içerik sizleri bekliyor.

0: gökyüzüne bakıp şahane bir gökkuşağını veya parıldayan yıldızları en son ne zaman gördünüz? Tanrı'nın yaratılışı muhteşem, öyle değil mi? Yarattıkları için ona şükretmemiz gerekiyor. Ayrıca bize bütün bu yarattıklarını görebilmemiz için bir çift göz verdiği için de şükretmemiz gerekiyor.
1: Gözler çok farklı. Çok farklı renklerde ve biçimlerde olabilir. İnsan gözü kahverengi.
0: Senin gibi.
1: Mavi, senin gibi. Farklı renklerde olabilir.
0: Gri, yeşil, değil mi?
1: Evet. Hayvanlarınki ise kırmızı
0: ve sarı gibi renklerde bulunmaktadır. Balıkların hiç kapanmayan gözleri vardır, bunu biliyor muydun?
1: Evet, kedi ve köpekler gibi hayvanların gözleri ise karanlıkta parlar.
0: Ya ne kadar değişik göz şekilleri ve biçimleri var. İnsan bedenine oranla küçük olsa da karmaşık bir yapısı vardır.
1: Kesinlikle.
0: Ve gözün birçok farklı kısımları vardır. Bugün bunlardan bazılarının üstünde duracağız, değil mi Semire?
1: Hı hı. Mesela gözün çevresinde beyaz bir kısım, yani göz akı, ortasında ise iris denen renkli kısım bulunur.
0: Göz rengi mavi, yeşil diye saymıştık, kahverengi, hı-hı, siyah gibi, hı-hı, farklı olabilir. İrisin ortasında göz bebeği denilen siyah bir delik var. Göz bebeği ışığın içeri geçmesine ve böylelikle görebilmemizi sağlayan küçük bir delikmiş. Göz bebeğimiz küçülerek ve büyüyerek uygun miktarda ışık geçirimini ayarlıyormuş. Yani ışık fazla olduğunda küçülüyor, hı-hı, ve karanlıkta ise daha fazla ışığın içeri geçmesi için büyüyor.
1: Ne kadar özellikleri var değil mi? Bedenimizdeki küçücük bir üye aslında.
0: Bu yüzden güneşli bir alandan karanlık bir alana geçtiğinizde gözleriniz, hı-hı, anlık olarak kendini ayarlıyor.
1: Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesinde irisin kasları sağlıyormuş. Gözü koruyan saydam bir tabaka kornea vardır. Kornea irisi göz bebeğini ve dış etkenlere karşı korurmuş.
0: Çok fazla bir şey anlamadım ama şunu biliyorum ki, hı-hı, fotoğraf makinelerinde biliyorsun ayarları var. Özellikle o güzel böyle elinle ayarlıyorsun, hı-hı, ya, hı-hı, uzağı yakını ve bir mercek, o küçülüyor, büyülüyor.
1: Evet.
0: Bunlar Tanrı'nın yarattıklarından esin alınmış.
1: Hı-hı. Kesinlikle. Gözünüze toz ya da başka bir yabancı madde girerse kornea tepki verir ve sizler de bir acı hissedersiniz ve gözlerinizi ovuşturmak istersiniz. Bunu yapmamaya dikkat edin. Çünkü gözünüzün bebeğini, korneayı yani, zedeleyebilirsiniz. En küçük çizikler veya kesikler bile enfekte olabilir. Gözünüzü ovuşturmak yerine şunu yapın. Gözünüzü kapayın ve ilk önce sola, sonra sağa, sonra yukarı, sonra da aşağı hareket ettirin. Bu durumda göz daha fazla gözyaşı üretecek ve o yabancı madde kendi kendine dışarı çıkacaktır. Eğer çıkmıyorsa gözünüzü suyla yıkayabilirsiniz. Ama bunun için temiz ve soğuk su kullanmalısınız. Bir başka yöntemse temiz bir bezin bir köşesiyle o yabancı maddeyi çıkarmaktır. Ovuşturmamaya dikkat edin. Çünkü yabancı madde gözünüzü zedeleyebilir. Eğer yabancı maddenin göz kapağınızın altında olduğunu düşünüyorsanız, göz kapağınızı hafifçe kaldırın. Birinden o bölgeyi kontrol etmesini isteyin. Bu yöntemleri denediğiniz halde çıkmıyorsa gözün üstüne gazlı bir bezle kapatın ve kesinlikle kendiniz müdahale etmeyip doktora gidin.
0: Göz kapaklarının gözün korumasında önemli işlevi var. Bu yüzden göz kapaklarımızı Tanrı yaratmış olmalı. En belirgin koruma işlevi parlak ışıkta kendi kendine kapanmasıdır. Ne diyoruz ona? Hani istem dışı oluyor, hı-hı, diyoruz, hı-hı, yani bir anda ani tepki veriyor. Bu
1: kitliyor,
0: iyi bir
1: kendini.
0: Şey. Evet, başka bir ifadeyle gözlerimizi kısarak ışığı bloke edebiliyoruz. Ayrıca aşırı rüzgarda içine herhangi bir şey kaçmaması için gözlerimizi kapatırız. Kirpiklerin işlevi de çok önemli. Onlar da boş sebeplerden, hı-hı, yaratılmadı. Çünkü gözü dış ortamda bulunan yabancı maddelere karşı korurlar. Kaşlarımızın da benzer bir işlevi vardır. Zira yabancı maddelerin gözümüze düşmesini önler.
1: Kesinlikle göz, göz bebekleri, kirpikler, bedenimizdeki hiçbir üyenin gereksiz yaratılmadığını, her birinin farklı farklı özellikleri, yetenekleri ve Tanrı tarafından özel yaratıldıklarını bir kez daha görmüş oluyoruz aslında.
0: Semire, neden gözümüzü sürekli kırparız? Ben bunu hep merak etmişimdir. Sen de merak ettin mi?
1: Gözün normal işlev görebilmesi ve sağlıklı olması için nemli kalması çok önemliymiş. Göz kırpıştırmak gözün nemli kalmasını sağlarmış. Hiç düşünmüş müydün böyle Serap?
0: Evet.
1: Gözümüzü kırpıştırmak gözümüzün sürekli nemli kalmasını sağlarmış ve gözümüzün nemli kalması çok önemliymiş. Şöyle bir şey olur. Gözlerin dış üst kısmında gözyaşı salgılanan gözyaşı bezleri vardır. Gözümüzü kırptığımızda üretilen gözyaşı göz kenarına doğru akar, böylelikle göz de ihtiyaç duyduğu nemle kaplanmış olur. Ağladığımız zaman fazla miktarda gözyaşı salgılanır ve gözlerimizi doldurup taşmaya başlar. Gözyaşı ayrıca burun kanalından burun içine de akar. Ağladığımızda bu yüzden burnumuzda akar. Araştırırken de çok ilginç gelmişti bana. Gözyaşı ayrıca burnumuzun kanalından burun içine de akıyor ve ağladığımızda bu yüzden işte burnumuz akıyor. Bu haftaki konumuz olan gözler hakkında verdiğimiz bilgilerin sizin için yararlı olmasını umuyoruz. Bir başka hafta aynı konuya devam edeceğiz ve bazı göz hastalıklarını da ele alacağız. Gözleriniz aracılığıyla Tanrı'nın harika yaratılışının tadına varmanızı diliyoruz. Tanrı hepinizi kutsasın. Şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Aradan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dostlar, güzel bir müzik arasından sonra Umut Kadınları programımız ikinci bölümüyle devam ediyor. Programımızın başında gözlerimizin ne kadar harika olduğunu ve onlarla birçok Tanrı'nın yarattığı harika şeyi görebildiğimizi, ayrıca göz kapaklarımızın, gözyaşlarımızın neler için gerekli olduğuna da değindik. İlerleyen haftalarda gözlerimizin üzerinde durmaya devam edeceğiz. Şimdi isterseniz biraz da gören Tanrı hakkında konuşalım.
1: Programımızın başında söylemiştik ki Tanrı'nın da gözleri var ama fiziksel gözlerimiz gibi değil. Geçenlerde bir dağ yamacında arkadaşımla yürüyüşe çıkmıştım. Belki siz de dağ yamacında durup aşağıdaki manzarayı seyrettiğiniz zamanlar olmuştur. Ne kadar geniş bir görüş alanımız var, öyle değil mi? Belki de karanlık bir gecede gökyüzündeki yıldızlara bakıp benim gibi düşüncelere dalmışsınızdır. Gökyüzünü kaplayan milyonlarca yıldız. Böylesi bir deneyim karşısında hayran kalmamak mümkün değil.
0: Evet Semire, yani biz insan olarak harika, bize büyük gibi gelen bu dünya, kim bilir uzaydan bakıldığında ne kadar küçücük görünüyor, değil mi? Ve Tanrımız bütün bu evrenin içinde bulunan bu küçücük gezegeni nasıl görüyor sence? Bu gezegen onun için önemli mi? Ben kimim ki yaratıcı Tanrı benimle ilgilensin? Sorular bizi doğru yanıtlara götürdüğü takdirde yararlı olacaktır dinleyiciler.
1: Kesinlikle. Tanrı sözünde Rabbin bizleri düşündüğünü, önemsediğini ve değer verdiğini görürüz. 1. Petrus 5. bölüm 7. ayette İsa Mesih iki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden çok daha değerlisiniz diye yazılıdır.
0: Semire, hemen lafını başka bir ayetle kesmek istiyorum. Eski Antlaşma'da Yeşaya 40. bölümde de çok harika bir ayet var. Diyor ki, kim denizleri avucuyla, gökleri karışıyla ölçebildi? Yerin toprağını ölçeye sığdıran, dağları kantarla, tepeleri teraziyle tartabilen var mı? Rabbin düşüncesini kim akıl erdirebildi? Ona öğüt verip öğretebilen var mı? Akıl almak, adalet yolunu öğrenmek için Rab kime danıştı ki? Ona bilgi veren, anlayış yolunu bildiren var mı? Ve yine 25. ayette başlayarak şöyle devam etmekte. Beni kime benzeteceksiniz ki eşitim olsun, diyor kutsal olan. Başınızı kaldırıp göklere bakın. Kim yarattı bütün bunları? Ya. Yıldızları sırayla görünür kılıyor, her birini adıyla çağırıyor. Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor. Ne muhteşem. Burada ne görüyoruz o zaman?
1: Tanrı'nın karakteri, gücü ve bilgeliği hakkında öğreniyoruz ve görüyoruz. Böylelikle Tanrı'nın yüreğini biraz olsun yakından tanıyabiliyoruz. Ardından Tanrı'nın gücünü ve kudretini anlatan daha çok çarpıcı ayetler var. Kim denizleri avucuyla, gökleri karışıyla ölçebildi? Yerin toprağını ölçeye sığdıran, dağları kantarla, tepeleri teraziyle tartabilen var mı? Suları avucuyla ölçmüş, gökleri karışıyla belirlemiş olan Tanrı'yı kimle karşılaştırabilirsiniz ki? Gökleri perde gibi geren, oturmak için çadır gibi kuran odur.
0: Ne kadar güzel özetlenmiş.
1: Ve biliyor musun, ardından 26. ayette bütün yaratılışa şöyle seslenir. Başınızı kaldırıp göklere bakın. Kim yarattı bütün bunları? Yıldızları sırayla görünür kılıyor, her birini adıyla çağırıyor. Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor. Onun bilgisi ve anlayışı bizim kavrayışımızı aşıyor. Biz boyutun önemli olduğunu düşünüyoruz ama Tanrı için önemli değil. Yeri göğü yaratan Tanrı, insana beden ve canın yanında ruh da vermiştir. Çünkü o bizi seviyor. Yeşaya 40. bölümün sonunda şöyle bildirilir. Rabbe umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur. Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, yürür ama yorulmazlar. Ne müthiş bir armağan değil mi sevgili dostlar? Bu gece gökyüzüne bakıp, Tanrı senin adını biliyor ey büyük yıldız. O benim de adımı biliyor demeliyiz hep beraber. Eğer Tanrı koca yıldızları yönlendirirken bir yandan da minnacık serçeleri bile gözetliyorsa o halde kesinlikle benim yolumu da planlayacaktır. Yönetim ondadır. O her birimiz için neyin en iyi olduğunu o bilir. Tanrı'nın gücü sonsuzdur sevgili dostlar. İster dağ yamacında arkadaşımla yürüyüş yapıyor olayım, ister gökyüzünü seyrediyor olayım, bunların hepsi onunla birlikte yaptığım heyecanlı yolculuğumun birer parçasıdır. Tanrı sizi ve beni düşünemeyeceğimiz kadar çok seviyor ve onun gözleri her neredeysek, her ne yapıyorsak bizi görüyor.
0: Ayrıca Rabbin sadece gözümüzle gördüğümüz şeylerle kısıtlı olmadığını bilmek ne büyük bir ayrıcalık. Ona bunlar için şükrediyoruz. Her şey için şükrediyoruz. O gözlerimizin algılayabileceğinden çok daha fazla muazzamdır. Tanrı'nın bize gözle görülene değil, imana dayanarak yaşamamızı bildirmesinin nedenlerinden biri de bu bence. O kendisine tam bir ruhsal adanmışlıkla güvenmemizi ister. İçinde bulunduğumuz koşulları anlayamasak da, gelecekte olacakları tahmin edemesek bile onun sözüne inanmamızı ve itaat etmemizi ister, öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Görmek inanmaktır. Sözlerini hiç duymuş muydunuz? Bir başka deyişle, kişi bir şeyi kendi gözleriyle görmedikçe ona inanmayacaktır. Ne var ki iman gözüyle bakmak böyle olmaz. İsa Mesih görmeden iman edenlere ne mutlu diye bize bildirir.
0: İman nedir o zaman diye sorsam sana ne söylersin?
1: Görmediğimiz şeye inanmaktır derim. Tanrı yapabileceğine güvenmektir derim. Tanrı'nın bizi sevdiğine inanmaktır derim.
0: Bugün sizlerle birlikte olmak harikaydı. Sizi duymuyoruz, görmüyoruz ama yüreğimiz sizinle, sizi gerçekten hissediyoruz ve sizler için her zaman program öncesinde dua ediyoruz. Her ne durumda olursak olalım, şöyle bir çevrenize bakın, gökyüzüne bakın, yıldızlara bakın. Şu anda hangi durumdaysanız, şöyle bir pencereden dışarıya bakın. Dışarıdaysanız, şöyle bir durup soluklanın. Ve Tanrı'nın sizin için yarattığı harikaları düşünün ve Tanrı'ya şükredin. Bakın ne kadar yüreğinizde farklı bir sevgiyle dolu olacaksınız. Kim olursanız olun, sevgi dolu babamızın gözlerinin daima üzerinizde olduğu gerçeğiyle teselli bulun, güçlenin.
1: Ve her zaman umudunuz olsun. Sevgili dostlar, programımızın yine sonuna geldik. Ama bizler istiyoruz ki gerçekten sizin hem hikayelerinizi hem de dua konularınızı bizimle paylaşmanızı diliyoruz. Onun için bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi vermek istiyoruz. Bize e-posta adresiyle, bizlere mektup aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. E-posta adresimiz lütfen bir yere not edin. umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Ayrıca mektup adresimiz posta kutusu 5-34350 İstanbul adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, programımızı kapatırken Tanrı'nın sevgi gözlerinin her zaman üzerinizde olduğunu bilerek yaşamanızı ve o sevgi dolu gözlerinizle insanlara sevgiyle bakmanızı bütün haftanızın bereketli geçmesini diliyoruz. Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek
0: umutla dolu olun,
1: hoşça kalın,
0: esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212-227-4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light. 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Annelik konusunda Meryem'den daha iyi bir örnek yoktur. İlk oğlu, İsa da dahil olmak üzere, en az 6 çocuğu tek başına yetiştirmiş, çekip çevirmiştir. Meryem'in annelik çağrısı bize anneliğin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bugün bu yüce çağrı üzerinde durmaya devam edeceğiz. Dr. Irwin

0: Yakup, Şimon'a İsa vurdu, ben gördüm. Emin misin?
1: Hayır, anne İsa değildi.
0: Yani o hiç yalan söylemedi. Hiç kimseye vurmadı. O hep doğruyu söyledi. Hiçbir şeyi çalmadı. O dürüst bir abiydi. Meryem böyle bir evi çekip çeviriyordu. Kutsal kitap, kardeşlerinin hizmet etmeye başladıktan sonra bile ona inanmadıklarını söyler. Bu ayeti açmanı isteyeceğim ama bir kenara yazabilirsin. Yuhanna 7. bölümün 3. ayeti. Oldukça alaycı bir şekilde ona bayrama gidip mucizelerini orada göstersene. Burada kalırsan bu mucizeleri kimse göremeyecek dediler. Yuhanna şunları yazar. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İşte Meryem bütün bunlarla baş etmek zorundaydı. Daha da kötüleşiyor. Markos 3'te dikkat çekici bir öykü var. Yakınları aklını kaçırdığını düşünüyordu. 20. ayetten başlayarak ne dediğine dikkat et. İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler. Kardeşimize bak, bak ne yapıyor? Bütün bu büyük kalabalıkları topluyor, büyük büyük laflar ediyor ama biz onu tanıyoruz. Onunla birlikte yedik içtik, birlikte oynadık. Bu nasıl olabilir? Onu kalabalıkların arasından kurtarmaya çalıştılar. Sonraki ayetlerde içine bir cin girdiği için kendini kaybettiğini söylediler. Şimdi öykünün biraz ilerisinden devam edelim. 31. ayette şöyle diyor. Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Onu götürmek istediler. Meryem'in oğlunun kim olduğundan kuşku duyduğunu hiç sanmıyorum ama bu tartışmada onun nasıl bir rol oynadığını da bilemeyiz. 31. ayette daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları "Bak" dediler. "Annenle kardeşlerin dışarıda seni istiyorlar" dediler. "Tamam anne geliyorum, kardeşlerimle ve seninle sohbet ederiz" diyerek mi karşılık veriyor? Hayır, İsa buna karşılık onlara "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi. İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur. İşte bu kadar. İsa onları başından savar. Kardeşleri ne olduğunu anlamadı ve Meryem bütün bu gerginliği yönetmeye çalışıyordu. Çünkü bu çocuk yalnızca olgun değildi. O tanrısal bir çocuktu ve kalıplara uymayı reddediyordu. Onunla ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Şimdi kılıç sonunda Meryem'in kalbine saplanmıştı ve bu onun varlığının en hassas noktasıydı. İsa çarmıha gerilirken Meryem gelir. Yusuf'tan yine söz edilmez. Neredeyse herkes, ben de bunun doğru olduğuna inananlardanım, Yusuf'un daha önce öldüğüne inanmaktadır. Yaşamlarının bir parçası değildi. Meryem'in karma bir ailesi vardı. İlk oğlu olağanüstüydü. En az 6 çocuğu daha vardı. Ve şimdi İsa ölüyordu. Meryem de oradaydı. Onun yerine seve seve geçerdi ama bunun işe yaramayacağını biliyordu. Çünkü o kurtarıcıydı. Ama Meryem değildi. Hatta Meryem'in şarkısı adlı ilahide açıkça belirtildiği gibi oğlu tarafından kurtarılması gerektiğini de biliyordu. Kurtarıcım olan Tanrı'yla seviniyorum diyor. O da kurtarılmaya ihtiyacı olan bir günahkardı. Ve işte oradaydı. Yetkililere giderek bu adam deli, onu çarmıhtan indirin diyebilirdi. Ama müdahale etmedi. Çünkü ilahi iradenin orada gerçekleşmekte olduğunu biliyordu. Ama yine de oradaydı. Ve onun dayanılmaz acılar çekerek ölüşünü izliyordu. Kardeşlerin orada olduğundan söz edilmez. Bildiğimiz kadarıyla hiçbiri orada değildi. Annesi bunca kederi tek başına yüklendi. Kılıç kalbine saplanmıştı. Hem de nasıl bir kılıç. Anne baba olmanın zorlukları, coşkuları, heyecanı, fırsatları ve sevinçleri vardır. Ama aynı zamanda anne olduğumuzda büyük miktarda üzüntüyü de kabul ederiz. Anne olmak kolay değildir. Şimdi yapmak istediğim şey yalnızca annelere değil, sonuç olarak hepimize cesaret verecek. Tanrı'nın tek bir hayata, tek bir bebeğe yaptığı çağrıyı anlamamıza yardımcı olacak, yaşamımızı değiştirecek, üç dersi anlamamıza yardım

yardımcı olacak şekilde tüm konuştuklarımızı toparlamaktır. Her şeyden önce anneliğin en yüce çağrı olduğu açıktır. Bugün bizi dinleyenler arasında çocuk yetiştirmenin önemli olmadığını düşünen tek bir annenin bile bulunmadığından eminim. Önemli mi? Evet, önemli. Çoğu zaman göremedikleri şey bunun ne kadar önemli olduğu, sonuç anlamında ne kadar büyük bir önem taşıdığıdır. Birçoğu bunu anlamaz. Çok zor koşullar nedeniyle evin dışında çalışmak zorunda kalan birçok annenin bulunduğunun tabii ki farkındayım. Bazen boşandıkları için, bazen de başka nedenlerden dolayı çalışmak zorunda kalırlar. Ev dışında değil de evde çalışabilenler de var. Yani insanlara suçluluk duygusu hissettirmek gibi bir niyetim yok. Herkesin durumu birbirinden farklıdır. Söylemek istediğim, kilise olarak bir araya gelerek yaşam mücadelesi verenlerin ve özellikle de yalnız annelerin yanında durmak. Kendimizden fedakarlık ederek onların aileleri olmak. Bu ebeveynlik sürecinde onlara yardım etmektir. Çocuklu bir yetişkin olarak eve geldiğinde konuşacak bir yetişkin bulamamak kadar kişiye kendini yalnız hissettiren bir şey olduğunu sanmıyorum. Yalnız anneler, Tanrı sizi kutsasın. Selma Frabert'in yazdığı bir kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Bir depoya bırakılan paketler gibi komşuların, yabancıların evlerine bırakılan bebekler, küçük çocuklar için kaygılanıyorum. Bir bebekle anne babasının kurdukları ilk kalıcı insani bağ, onlara sevgiyi, güveni, sevinci ve özdeğerlerini öğretir. Ama bu topraklarda milyonlarca küçük çocuk ve bebek, kendi kendilerine hayatta kalmayı öğreniyor. Kreşlerde acımasız olmayı öğreniyorlar. Evin dışındaki dünyanın umursamaz, hatta düşmanca bir dünya olduğunu öğreniyorlar. Yetişkinlerin birbirlerinin yerine geçebileceğini ve sevginin değişken olduğunu, insanlarla kurulan bağların tehlikeli olduğunu ve sevginin hayatta kalabilmek için biriktirilmesi gereken bir şey olduğunu öğreniyorlar. Ben bunları söylemek zorundayım. Siz kabul edip etmemekte özgürsünüz. Tanrı'nın lütfunun her türlü hatayı örtebileceğini bir kez daha vurgulamak isterim. Ancak araştırmalardan edinilen bilgilerin gösterdiğine göre bebekle annesi arasındaki bağın sevgi dolu ve güvenli olmaması durumunda bu çocuk evliliğe adım attığında bu bağın kalıcı olarak kurulamamasının etkilerini yaşayacak ve böyle de devam edecektir. Annelik yalnızca önemli bir şey değildir. Son derece önemlidir. Sen ve ailen birlikte bunun sizin için tam olarak ne anlama geldiğini bulmalısınız. Çünkü herkes için farklı olabilir. Ama Tanrı'nın "bu benim çocuğum, onu benim yerime sen yetiştireceksin" dediğini unutma. Bundan daha önemli bir şey yoktur. İkincisi, anneliğin ödülleri de vardır. Bunu bekliyordunuz değil mi? Sabırla bunu bekliyordunuz. Ödüller nerede diye sorabilirsin. Ebeveynliğin ödülleri genellikle geç gelir. Meryem, İsa çarmıha gerildiği sırada oradaydı. Ve İsa annesini en sevdiği öğrencisine emanet etti. Bu, Meryem'in yüreğine dokunmuş olmalı. Yuhanna'yı işaret ederek, "anne, işte oğlun" dedi. Sonra öğrencisine, "işte annen" dedi. Kutsal kitap, o andan itibaren Yuhanna'nın Meryem'i kendi evine aldığını söyler. Yuhanna, "tamam, İsa'nın bana verdiği sana bakma görevini kabul ediyorum" dedi. Meryem'in ömrünün geri kalanında Yuhanna'nın ona gözü gibi baktığından eminim. Yani orada bile bir ödül vardı. Şimdi belki de size ödev vermenin tam zamanı. Bu hafta annene onun senin için ne kadar önemli olduğunu söyle. İlişkinizi yeniden bina et. Ben bunu artık yapamam. Eskiden annemi her anneler gününde arardım ama annem artık aramızda değil. Ya da onaylanmaya ihtiyacı olan başka bir anne bul ve onu teşvik et. Anne olmanın ödülleri vardır. Ve sonra İsa Mesih'in kardeşlerinin ona nasıl inanmadıklarını ve bildiğin gibi o aklını kaçırdı, gidip onu yakalayalım dedikleri öyküyü biliyorsundur. Peki bu öykü nasıl bitti? Arkadaşlar, çok güzel bitti. Arkadaşlar, az önce vaazda söz edilen cümleyi bir kere daha hatırlatmak isterim. Anneliğin ödülleri ve övgüleri genellikle geç gelir. Ama eğer sadıksan,
geriye dönüp bakınca Tanrı kesinlikle sadıktır diyeceksin. Bazı durumlarda çocuklar söz dinlemez ve asi gibi görünürler ama sadık anne babaları sayesinde Tanrı'yı severek büyürler. Ve ancak geriye dönüp baktığımızda Tanrı'nın muhteşem lütfunu görebiliriz. Sabret, sadık kalmaya devam et. Düzelecek. Çocuklarının yaşamında Tanrı'nın lütfunu gördükçe onun yaptıklarına hayran kalacaksın. Ailenin parçalandığı bir zamanda yaşıyoruz. Amerika'da her gece yataklarına tek bir ebeveynle yatan 20 milyon çocuk için üzülüyoruz. Ve dünya genelinde aynı durumda olan milyonlarca çocuk var. Bu mesaj dizisini sizlere büyük bir imanla ulaştırıyoruz. Dizimizin adı Ailemiz için verdiğimiz mücadele. Senden görmezden geldiğin, örtbas ettiğin sorunlarla yüzleşmeni rica ediyoruz.

0: 10 mesajdan oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı dizisinin Annenin Yüce Çağrısı adlı ikinci mesajını dinledin. Hiçbir iş yalnız bir anne olmak kadar zor değildir. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında kilisenin kadınlara yardım etmek için neler yapması gerektiği konusunda Pastor Lutzer'ın düşüncelerini öğrenmek için bize katılın. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: sandalım.
1: Evet, sürekli bizi dinleyenler biliyorlar. Arada da eğlenceli konuları da deniyoruz tabii ki dediğimiz gibi bugün de. Onlardan bir tanesini işleyeceğiz. Hiç düşündünüz mü hayatımıza yerleşmiş belli başlı şeylerin fikirlerini? Örneğin tükenmez kalem, örneğin şaka günü, nereden çıktılar? Hatta bazı şeylerin çıkış noktalarını bilmek onlara verdiğimiz önem seviyesini bile değiştirebiliyor belki. Hadi bakalım, bazı icatlar ya da böyle alışkanlıklar var. İlk nasıl oluşmuş, bunlara biraz bakalım bugün.
2: Hadi bakalım.
1: Evet, öncelikle bu konu fikri nereden geldi?
2: Ya geçenlerde bazı mobilyaların ve böyle kıyafetlerin vesaire nasıl çıktığıyla alakalı bir video gördüm. Hı hı. Ondan sonra nasıl böyle hani şu an için örneğin topuklu ayakkabı, birazdan bahsederiz de. Aa, ne kadar işte böyle elegant görünen bir şey, seçkin görünen bir şey ama aslında nereden çıktığını bilince insan ay diyor yani. Evet. Bir şeyleri bilmek, şimdi çok yaşayı vesaire de öğreneceğiz. Hı-hı. Aslında bazı alışkanlıklarımızı bile değiştirebiliyor. Batıl inançlarında ya da otomatik yaptığımız şeyler, işte birisi hapşursun çok yaşa diyelim. Niye, aslında arka planını bilsek, sanki bunu demezsek kendimizi kötü hissediyoruz ya, suçlu hissediyoruz. Ay, yaşamasını yoksa istemiyor muyum ben, bu kişi hapşırdı ama falan diye. Bunların farkında olmak güzel bir şey. Bazı günleri niye kutluyoruz, bazı şeyler nasıl icat edildi vesaire, onlara bakacağız bakalım. Üzerlerine de biraz biraz konuşacağız tabii.
1: Peki sana tuhaf gelen, anlatmak istediğin başlangıçlar var mı?
2: Var. Ay, işte sen de biliyorsun, topuklu ayakkabı meselesi var. Berger koltuk var. Şimdi şöyle kısaca anlatalım. Topuklu ayakkabı aslında özellikle böyle apartman topuklar.
1: Evet.
2: Orta çağda mıydı Fransa'da bildiğim kadarıyla. Sokaklar, tam kelimeleri kullanmayayım da, sokaklar çok kirli olduğu için, yani çok pislik varmış sokaklarda. Dolayısıyla kıyafetleri kirlenmesin diye icat edilmiş bir şeymiş. Hani o topuklardan dolayı bir pisliğe vesaire bastığınızda etkilenmiyorsunuz. Evet. Aslında amacı buymuş. Sonradan bir hani moda ürünü olarak ortaya çıktı. Şimdi düşünsek, bu topuklu ayakkabının normalde menşei buydu diye, pisliğe basmamak için giyiyorduk biz bunu diye kimse inanmaz herhalde.
1: Evet, kesinlikle.
2: Berger koltuğu da o zaman kadınların böyle kasnaklı tuhaf korseleri ve çok biliyorsunuz böyle kabarık inanılmaz tuhaf elbiseleri olduğu için aslında kolay oturabilsinler, böyle oturuyormuş gibi sadece ilişiyorlarmış koltuğa, kolay oturabilsinler diye aslında yapmışlar. O da ilginç, yani neden o kadar rahatsız bir kıyafet giydiriyorlar? O da zaten kadın hakları tarihi falan okursak orada görünen bir şey.
1: Evet.
2: Senin var mı hatırladığın?
1: Benim var, evet. Mesela kurşun asker oyuncakları var. O dönemde aslında çocuklar için işte yapılmış bir oyuncak ama ne kadar zararlı bir şey. Sonrasında bu fark edilip de üretimi devam etmemiş.
2: Evet, sonuçta kurşun zehirli bir madde.
1: Evet, zehirli bir madde.
2: Şimdi bazı plastikleri bile kanserojen olduğu için çocuklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. O zaman kurşun gerçekten çok ciddi bir sorun yani.
1: Evet.
2: Aslında hayatımızda normalde kullandığımız pek çok teknoloji, teknoloji olması için illa dijital olması gerekmiyor. Gençlere teknoloji deyince doğrudan yapay zeka vesaire algılıyorlar ama aslında mesela teflon maddesi de bir teknoloji. Ben bir yere, şimdi markanın adını söylemeyeyim ama, çok ünlü bir ilaç firmasının Almanya'daki fabrikasına gitmiştim. Aslında aynı zamanda bir bilim merkezi. Ve orada yapılan çalışmalar aslında ilaç üretmekten çok ham maddeyi bulmaya yönelik. Yani nasıl bir sünger yapabiliriz ki asla deforme olmasın, sürekli tekrar eski şekline dönsün? Ya da nasıl bir madde üretelim ki her şeyden bir şeyi korusun, ısıyı doğru yaysın vesaire gibi. Teflon da böyle maddelerden bir tanesi. Aslında normalde sanıyorum, yani Alman değil teflon ama normalde tanklar için ve silahlar için üretilmiş bir madde. Sonradan biz tavaların içine, tencerelere onları kaplayıp güzel bir şekilde, evet, ne güzel kayıyor gidiyor ama işte şey pişmiyor, köftelerimiz, yumurtamız falan diye o şekilde kullanmışız. Normalde pek çok gelişme aslında ya uzay bilimi için ya savaş bilimi için çıkarılıyor. Telsizler vesaireler, her şey. Daha sonra bizim hayatımıza bunlar cep telefonu olarak ya da mutfakta işte tavalarımızın içinde vesaire geliyor karşımıza yani.
1: Evet.
2: Başlamak ister misin?
1: Evet, artık başlayalım bakalım.
2: Hadi bakalım.
1: Evet. Bir Nisan şakası

0: gününe bakalım. Safların adil oyunu olduğu böyle pratik şakaların bir günüymüş. Ve April Fool's Days kökeni hakkında böyle birçok teori var. Ancak en olası açıklama İngiltere'de 1752 yılına kadar uzanıyormuş. O yıl şimdiki işte Gregorian takvimi Roma döneminden beri kullanılan verimsiz Julian takviminin yerini almış. Orta çağda da çoğu Hristiyan ülke yeni yılını 25 Mart'ta başlayan ve 1 Nisan'da sona eren bir festivalle kutlamış. Geleneksel olarak da bu festivalin son günü arkadaşlara ve komşulara hediye verilmesiyle kutlanıyormuş. Gregorian takvimi kabul edildiğinde de yeni yılın günü 1 Ocağa geri çekilmiş. Ancak bazı şakalarda 1 Nisan'da telefon görüşmeleri yapmaya, sahte hediyeler vermeye devam etmişler böyle.
1: Yani sahte bir yeni yıl başlangıcımsı bir şey olmuş.
0: Evet.
1: Sen hiç hatırlıyor musun yapılan bir şey böyle sınıfta falan?
0: Korkunç şeyler var gerçekten öğrencilik dönemimde özellikle. İngilizce öğretmenimiz.
1: Evet. İkimiz aynı sınıftaydık tabii. Gençler bu 1 Nisan'larda lütfen daha yaratıcı şakalar bulalım.
0: Usturuplu gerçekten.
1: Herkesin yararına olabilecek yani en azından zarar vermeyecek şakalar
0: bulmak. Herkesi güldürecek. Gerekir.
1: Hani koku bombası gibi şeyler deniyorlardı bizim zamanımızda evet. Ve gerçekten bütün sınıfa ceza oluyor ne yani
0: öğretmene şaka olacağına hepimizin büyük bir ceza almıştım.
1: Aynen
0: gerçekten
1: öyle.
0: Çok korkunçtu.
1: Eskiden balık resimleri çizilip verilirmiş ama ne alaka balıkla onu da bilmiyorum yani açıkçası. Ya da işte klasik olarak sınıflar yer değiştirirdi. Bu aslında komik yani bir öğretmen olarak şimdi düşünüyorum. Girsem sınıfa ve Almanca sınıfının yerinde drama sınıfı olsa ne oluyor derim yani. Ama drama sınıfına da Almanca öğretirim. Eğlenceli bir ders olur sıfırdan başlamaları. Neden olmasın?
0: Evet tabii ki.
1: Böyle günlerle alakalı bir de sanırım şey vardı sevgililer günü. Onda da işte sen Valentin biliyorsunuz bir Aziz Valentin aslında birbirlerini sevenleri vesaire bir araya getirmeye çalışıyormuş da onun doğum günü mü bilmiyorum bir özel tarihini biz 14 Şubat diye durduk yere aslında onun doğum gününü kutluyoruz yani sevgililer günü diye. Ama tabii ki satış yapılması gerekiyor ekonomide.
0: Tabii.
1: Pazarı canlandırmak için her şey kullanılıyor.
0: Rica
1: o yüzden
0: ederim.
1: Efendim ayık olunuz, uyanık olunuz. Böyle günlerin icat edildiği yerlere eğer bakarsanız daha 14 Şubat bizim ülkemizde çok çok yeni kutlanıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biraz da bu kadar fazla önem vermeye ben 14 Şubat'ta beklediklerini bulamadığı için ya da bir şeyler ters gittiği için ayrılan çiftler biliyorum. O yüzden bu kadar da önem yüklememek gerekiyor. Hadi kısa bir araya gidelim.
0: Evet.
1: Bu arada e-mail adresimizi hatırlatalım.
0: Lütfen bize belki sizin böyle komik, enteresan hikayeleriniz vardır ya da paylaşmak istedikleriniz. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Başka bir dünyadayız. Ve ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün bir şeylerin başlangıç noktalarına bakıyoruz. 1 Nisan'dan bahsettik, birkaç bir şeyden daha bahsettik ama hızla devam edelim bakalım.
1: Evet, Tükenmez Kalem, Macar heykeltıraş, ressam ve gazeteci Laszlo Biro ile kimyager olan kardeşi George tarafından icat edildiğinde Tükenmez Kalem genellikle Biro olarak adlandırılıyormuş. Kardeşler 38 yılında patent başvurusunda bulunmuşlar. Aşılması gereken en zor sorunlardan biri de mürekkepmiş ve toptan dışarıya sızmayacak kadar kalın olmalı ama aynı zamanda da kağıt üzerinde de böyle hızlı ve düzgün bir şekilde kuruyabilmeliymiş. Yani bunu oluşturmaya çalışmışlar. Mürekkebin mucidi Kaliforniya'da yaşayan ve deneylerini mutfağında yapan Avustralyalı kimyager Franz Sitch, Tükenmez Kalem'in bilyesi yuvarlanmasını önleyen ve hazneden mürekkebi kolayca toplayabilecek kadar böyle serbest bırakan metal bir ucu tasarlamış.
0: Süper, süper bir çaba.
1: Evet.
0: Ama düşünsenize şimdi bizim için tükenmez kalem
1: ne
0: ama...
1: kadar basit düzeyde
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet, çok basit bir şey. Ayrıca da zaten artık kalem bile tutmuyoruz doğru düzgün vesaire.
1: Evet.
0: Ama şöyle düşünün, bundan önce divitler var, hatta onun öncesinde kuş tüyleri var. Hani evet, böyle filmlerde görüyoruz ya, hokkalar var. O hokkaların içinde mürekkepler var, o işte diviti ya da tüyü batırıyorsunuz ve onunla yazıyorsunuz. Hır tır tır tır kargılar vesaire var. Ondan sonra o tabii bitiyor, tekrar batırıyorsunuz, orada damlıyor, ediyor. O yüzden hep böyle yazmanların kollarında belirli işte sargı gibi bir şeyler var kirlenmesin diye. Vesaire bayağı meşakkatli bir iş, yani zor bir iş, çetin bir iş yazı yazmak. Şimdi biz elimize aldığımız zaman kalem zaten aman bu yazmıyor. Eskilerden bu kadar ucuz bir şey de değilmiş zaten. Bir zamanlar tükenmez kalem çok değerli
1: kesinlikle
0: bir şeymiş.
1: Evet. Düşünsenize. Bir şeylerin başlangıcı bir de yani zaten. Çok, o da çok hoş.
0: Aynen öyle. Şey. Yavaş yavaş artık elle yazı bile yazmamaya başladık maalesef.
1: Evet ama bence bırakmamamız gereken bir şey diye düşünüyorum ben.
0: Evet.
1: Yani küçük el kaslarımız da çok çalışması gereken ve bir süre sonra kaslarımız doğal olarak kemik yapımız ve kaslarımızı kullanmadıkça bu konuda sorunlar yaşadığımızı biliyoruz. Bence yazmaya devam etmeliyiz. Ben seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Tükenmez kalem iyidir.
1: Evet, evet kesinlikle. Evet bir sonraki de banka. Başlangıçta İtalyanca banca'dan bir raf ya da sıra ifadesi olarak İtalyanca'da sarraf masası ya da tezgah anlamına gelecek şekilde genişletilmiş. Paranın sayıldığı yerde bir mağaza tezgahı varmış. Oradan banka kelimesinin bugünkü anlamına kısa bir adım atılmış.
0: Yani düşünsenize
1: ne kadar basit
0: bankaların bir tane sadece masa olduğunu.
1: Evet.
0: Acaba kaç saniye hayatta kalabilir o banka? Bir de kim oraya para yatıracak ki zaten düşünsenize öyle ortada duran bir tane masaya paranızı koyup gidiyorsunuz, güveniyorsunuz ama. Bazen bakıyorum da eski zamanlarda bazı şeyler çok naifmiş.
1: Evet.
0: Bu kadar güvenlik sistemleri vesaireler yok ve hı-hı, herkes yine de birbirine güveniyor. Hatta böyle eski tiyatro oyunlarına falan bakıyorum. Yemin ettiriyorlar işte sağ elini kaldır ve şöyle şöyle yemin ediyor musun? Ediyorum ve o andan itibaren o yeminin gerçekten doğru olduğunu, asla yalan söylemeyeceğine inanılıyor.
1: Hı-hı.
0: Ve yani yeminini birisi bozarsa çok hani rezil edici bir durum aslında. Çok ilginç bir ahlak anlayışları var. Bankalar da böyle aslında çok naif bir şekilde başlamış. Tabii yani tefecilik naif bir şey değil neticede ama.
1: Değil tabii ki.
0: Normalde aslında mikro borçlar alınıyormuş ilk başlarda. Daha sonra faiz kavramı ortaya çıkmış. Bir de parayla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Hı-hı. Aslında normalde eskiden paralar yani şu anki gibi kendi başına bir değer ifade etmiyormuş. Yani aslında bizim kağıtlarımızın hatta artık dijital sayılar oldular sadece. Hiçbir anlamı yok. Eskiden onlar altını temsil ediyormuş. Hı-hı. Mesela bir birim paraysa işte lira, dolar ne düşünüyorsanız. Onun denk geldiği diyelim ki bir gram altın varmış. Yani yanımızda öyle altın, gümüş taşımak çok zor olduğu için koca ne bileyim keseyle bir şeylerle yani zenginler için düşünün ev alacaksınız bir araba dolusu bir şeyleri gerçekten oraya fiziksel olarak götürmeniz gerekiyor. Bu zor olduğu için her gram altına karşılık bir kağıt parçası basmışlar normalde. Ama bu kağıt parçasını alabilmek için gerçekten bankada o altının olması gerekiyor. O altına karşılık olarak banka size bu kağıt parçalarını veriyor. Daha sonra gitgide ne kadar altına karşılık geldiği kısmını düşürmüşler. En sonunda da sıfırlanmış. Yani şu anda reel bir karşılığı yok elimizdeki paraların. O yüzden de herhalde dünya ekonomisi gitgide kötüye gidiyor. Yapacak bir şey yok. Geçelim sıradakine.
1: Evet, bir sonraki de barbekü.
0: Oo, bu çok güzel. Evet, bu gelenek iyi ki başlamış. Neymiş?
1: Evet, bence de. Tütsülemek ve ateşte et kurutmak için kullanılan kaba, ahşap bir çerçeve olan İspanyolca ve Haiti dilindeki barbacoa kelimesinden geliyormuş. Etin sunulduğu böyle sosyal bir toplantının bugünkü anlamında açık ateşte pişirilir. İlk olarak da 1809'da Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlanmış.
0: Haiti dilinde olması ne kadar enteresan. Yani şimdi demek ki onlarda ilk bu gelenek çıktı. Biz şu anda mangal yapabiliyor olmamızı Haitililere mi borçluyuz yani?
1: İspanyollara Haiti.
0: Evet. İlk başlarda tabii ki hani açık ateşte falan pişiriliyormuş her şey. Sonra bunu bir böyle ehlileştirmek, bir çerçeve içerisine almak, sınırlarını belirlemek falan çok sonradan çıkmış bir şey. Ve ilginç yani Haiti'den çıkmış olması da. Tabii sadece Haiti değil ama yine de bazen bazı gelenekler hiç ummadık yerlerden çıkabiliyor. Var mıdır başka?
1: Tabii ki. Basketbol. Eminim çok sevenler vardır şu anda. 1891'de maç bu kelime yani söyleyemiyorum bu yeri maşası.
0: Ben de söyleyeyim. Evet, devam.
1: 1906 yılına kadar sepetlerin yerini açık çemberler almış. Ve Naismith oyunu icat etmiş çünkü diğer sporlarda gençler için giderek daha az çekici hale geliyormuş o zamanlar. Kendisi bir beden eğitimi öğretmeniymiş ve basketbol yeni bir oyunun tüm gerekliliklerine de uyuyor gibiymiş. Yazın ve kışın içeride oynanabilen bir oyun şeklinde, kuralları basit, oynanması kadar da izlemesi heyecan verici bir oyun olarak tasarlanmış. Ve mevcut oyunların uyarlamalarının aksine Amerikan topluluklarında başlayan tek büyük rekabete dayalı spor olarak düşünülmüş.
0: Aslında bir tek basketbol mu Amerika'da başlamış? Aa, enteresan. Yani ben normalde mesela beyzbol falan ya da Amerikan futbolu deniyor, adı Amerikan futbolu, onları beklerdim ama belki ilk basketboldur, olabilir. Ve ilk başta gerçekten de basket yani sepet anlamına geliyor ve gerçekten sepetleri atıyorlarmış. Çok komik. Herhalde belki de altı delik değil miydi ilk baştan? Orada birikiyor muydu? Şimdi de hani böyle trick shot falan bazı atışlar yapılıyor ya. Şimdi yapmaya çalışılanlar çok daha denge isteyen, aylarca üzerine çalışılan vesaire şeyler. Sen seviyor musun basketbol?
1: Çok, yani izlemeyi çok seviyorum. Oynamaya konusunda çok becerikli değilim. Ama oynamayı da yani hani çok beceremesem de oynamayı da seviyorum.
0: Hep böyle basketbolcular ve futbolcular olarak şimdi yavaş yavaş voleybolda daha moda olmaya başladı. Ama genelde ikiye ayrılınır. Sen basketbol tarafında mısın, futbol tarafında mısın?
1: Ben tamamen basketbol tarafındayım. Futbol bana çok yavaş geliyor.
0: Yani hangi ülkede oynandığına göre değişir tabii. Ne kadar oldu. Geçenlerde olimpiyatlarda müthiş bir şey gördüm.
1: Biz de daha çok yavaş.
0: Değil mi? Biz de birazcık yavaş.
1: Yani sanırım.
0: Şeyde olimpiyatlarda 3'e 3 basketbol var ve müthişti. Gerçekten çok güzeldi. O kadar hızlı ki ve çok heyecanla izlenebilir bir şey. Çok hoşuma gitmişti. Güzel. Evet, ben de katılıyorum. Basketbol hızlı olduğu için ve her an her şey değişebildiği için.
1: Evet.
0: Çok güzel yani bir
1: heyecan
0: spor.
1: Heyecan verici gerçekten. Böyle son ana kadar neler olacağını bilemiyorsunuz. Keyifli.
0: Aynen öyle. Hadi bir araya gidelim.
1: Araya gidelim. Ondan sonrasında tekrardan burada olacağız. Bu arada sizin paylaşmak istediğiniz farklı icatlar ya da böyle nereden hayatımıza girdiğini bildiğiniz farklı konular varsa lütfen bizle paylaşın, bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: lift your voice. Speak praises to Jesus tonight.
1: Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: Radyo Light'tasınız.
2: Başka bir dünyadasınız.
1: Ben Nisan.
2: Ben Gamze.
1: Bugünkü konumuz...
2: Farklı icatların ne şekilde hayatımıza girdiğiyle ilgili konuşuyoruz.
1: Evet.
2: Farklı gelenekler, farklı icatlar.
1: Tükenmez kalemden, 1 Nisan'dan, basketboldan, barbeküden, topuklu ayakkabılardan, berjer koltuklardan vesairelerden, bir de paradan,
2: bahsettik.
1: Ha bir de bankadan vesaire bahsettik.
2: Evet.
1: Başka bir şey var mı sırada?
2: Evet, hapşurduğumuzda çok yaşa kelimesinin nereden geldiği konusunda paylaşacağız.
1: Tabii İngilizce bu bless you
2: bless
1: oluyor.
2: You, evet, seni korusun demek. Geleneği hapşıran biri için çok yaşlıymış. Eski Yunanlar ve Romalılar benzer ifadelere sahip bir şekilde kullanıyorlarmış. Ve Roma İmparatoru Tiberius, kötü alametlerden vazgeçin anlamına gelen absit omen dermiş. Ne zaman birinin hapşırdığını duysa o yaşlarda hapşırmanın kafada bir delik açarak şeytanın bir kişinin zihnine girmesine izin verdiğinden ve onu uzaklaştırmak için de hemen Tanrı seni korusun cevabının gerekli olduğunun korkuluyormuş.
1: Çok ilginç bir bakış
2: evet,
1: açısı.
2: God bless you diyorlar. Veba yıllarında hapşırmada bir kişinin hastalığa yakalandığının olası bir göstergesi olarak görülüyormuş tabii ki. Dolayısıyla da ilahi yardıma muhtaç olduğumuzu düşünerek hapşırmayı takiben yaygın olarak kullanılan Gesundheit var bir de Almanca.
1: Hı hı.
2: Sağlıklı ol anlamında.
1: Evet, Gesundheit aslında mantıklı, yani hani sağlık diliyorum sana demek ki hastasın olarak algılanıyor.
2: Evet.
1: Ama bu böyle kafada delik açılacak da oradan şeytan girecek de kim nereden çıkarmış gibi şeyler olması çok tuhaf yani.
2: Gerçekten evet.
1: Hapşırmak çok ilginç bir şey.
2: Hı-hı.
1: Çok yaşa denmesi de şu açıdan mantıklı. Çünkü aslında biliyoruz ki hapşurduğumuzda o an için yani böyle bir mikrosaniye mi ne, vücudunuz duruyor.
2: Evet, öyleymiş.
1: Yani kalbiniz de duruyor aslında. Aslında da o an bütün metabolizma dinleniyor. O da hoş bir şey.
2: Hı-hı.
1: Ve çok yaşa demek evet. Çünkü teknik olarak aslında her şey duruyorsa o an ölmüşsünüz gibi mi oluyor? Ölüp ölüp diriliyor muyuz biz? Çok yaşa.
2: Evet.
1: Sen ne dersin bir hapşırdığı zaman?
2: İyi yaşa diyorum. Çünkü çok yaşamak değil de bence iyi şekilde yaşamak önemli.
1: Yani evet,
2: çok yaşayabilirsin ve çok kaliteli bir şekilde yaşayamazsan o zaman yaşamanın çok çok anlamı yok bence.
1: Evet. O kadar kazındı ki bu bizim aklımıza artık. Birisi hapşırıyor ve biz mesela çok yaşa demiyorsak kendimizi ne yani ben bunun yaşamasını istemiyor muyum vesaire gibi görüyorum. Bir de toplumda evet, insanları birbirine bağlayan bir şey haline gelmiş. Mesela birisi yanımızda hapşırıyor ve otomatik olarak çok yaşa diyoruz, tanımıyoruz bile. Bazen böyle şeyler oluyor metroda işte vapurda orada burada ve bakıyorum hani toplumun artık bir geleneği haline gelmiş. Nerede ben hani böyle derler ya artık yeter dediğiniz nokta. Benim alerjim var ve ben bazen hapşırmaya başladığım zaman hani belki 10 kere belki daha fazla hapşırıyorum. Bir arkadaşım daha var, o da Almanya'dan bir arkadaşım, onda da aynı alerjiden var. Şimdi biz bir gün Almanya'dayız. İkimizin aynı anda hapşuruğumuz çıktı. Bir o hapşuruyor, bir ben hapşuruyorum. Çünkü ortada polenler dolaşıyor. O çok yaşa diyor, ben çok yaşa diyorum. Ben çok yaşa derken bir yandan ben hapşuruyorum, o bana söylüyor vesaire. En son dedik ki bu dedik saçma bir şey yani. Sürekli çok yaşa denmesine gerek bence olmayabilir. Sonuçta bu söylenmese de hani ömrümüzün kısalacağını düşünmüyoruz. Aslında bu da bir nevi batıl inanç. Size çok yaşa denmezse o kadar da kızmayın. Böyle şeylerle beynimizin birazcık da bu otomatik şartlanmalarından dolayı arkada çalışan fazladan programlarımız var. Bu programları birazcık kapamak lazım. Neden? Çünkü hapşurduğunuzda birisi size çok yaşa demezse kendinizi kötü hissedersiniz. Yani enteresan şekilde
2: gerekiyor.
1: Evet, o şartlanmanızı bozmaya ve sizi rahatsız etmeye başlıyor. O yüzden hiç böyle şeylere takılmamak daha hoş. Var mı başka?
2: Tabii.
1: Tabii ki var. Bir
2: var
1: sürü var biliyorum
2: ki.
1: Evet.
2: Birini yolcularken güle güle diyoruz. Bu İngilizceden goodbye olarak söyleniyor.
1: Hı hı.
2: Bunun da kısaltma olarak kullanılıyormuş bu. God be with you, yani Tanrı sizinle olsun anlamında kullanılıyormuş.
1: Hı hı.
2: 1573 yılından günümüze kadar da geliyor.
1: Demek ki ama şöyle düşünsenize. Öncesinde 1500'ün birbirlerine... Hani İngilizler falan goodbye demiyormuş. Sonradan icat edilmiş bir şey.
2: Aha.
1: Bize güle güle git mesela şey öğretirlerdi. Hoşça kal, güle güle git. Yani mesela yolcularken güle güle deniyor. Giden kişi güle güle demiyor normalde.
2: Evet.
1: O da hoşça kalın diyor.
2: Şey
1: yani hani bu kadar gelenek olması ilginç. Aslında demek ki biz ne kadar gülmeye değer veriyoruz. Yani bir kişi böyle mutlu mutlu gitsin gibi düşünüyoruz herhalde. O da hoşça kalın diyor. Siz de hani hoş kalın. Bilemedim. Yani bizdeki birazcık karışık gibi. Mesela İtalyanca'da falan ciao var. Her şeyi söylüyorlar. Merhaba da ciao, hoşça kal da ciao, güle güle de ciao. Ciao ciao ciao ciao. Bitti. Yani o yüzden belki bizimki birazcık fazla komplike. Türkçe öğretirken de zaten çocuklar çok zorlanıyor. Neden diye.
2: Değil mi? Evet, gerçekten.
1: O yüzden belki bizde de artık hadi bye bye olarak kullanılıyor. Birazcık bunu İngilizceden Türkçe'ye birazcık almışız.
2: Sanırım.
1: Evet, sıradaki gelsin.
2: Ve sıradaki mizah. Bugün mizahtan bahsettiğimizde bir ruh halini veya daha sıklıkla eğlenceli bir şey kastediyoruz ama başlangıçta tıbbi bir çağrışımı varmış.
1: Aslında bu humor kelimesi İngilizce'deki. Hı-hı. Evet.
2: Latince mizah sıvı anlamına geliyormuş ve orta çağ tıbbında mizah vücudun dört sıvısını tamamlamak için kullanılıyormuş. Kan, balgam, sarı safra ve kara safra olmak üzere.
1: Bu ne saçma bir şey, evet.
2: Çok ilginç. Doktorların bu sıvıların nispi oranlarına göre bir kişinin fiziksel ve zihinsel durumunun ve mizacının belirleneceğine inanıyorlarmış. Ve bu karışım anlamına gelen Latince kelimeden de orta çağ doktorları tarafından vücudun işte dört sıvısı dediğimiz gibi yavaş yavaş E harfiyle birlikte mizaha dönüşmüş.
1: Çok enteresan. Yani insanın sağlıklı olmasını algılama şekilleri çok ilginç. Bu dört sıvıdan mesela ne bileyim diyelim ki A, B, C, D sıvıları, şimdi boş verin şeylerin adlarını. D sıvısı sizde fazlaysa siz daha gülen, daha mutlu bir insan olarak hani sağlıklı olarak sayılıyorsunuz. C sıvısı fazlaysa hasta sayılıyorsunuz gibi. Çok tuhaf bir sağlık anlayışı. Ve işin acayibi gerçekten vücudumuzdaki sıvılarla tamamen her şeyin çözülebileceğini düşünme fikri çok ilginç. Evet, normalde bakıldığı zaman vücudumuzun %76 daha fazlası su. Bir bakıma doğru sayılabilir. Vücudumuzdaki suyun kalitesine göre tabii ki organlarımızın çalışması vesaire değişiyor. Aslında şey mi bulmuşlar acaba o zamandan? Toksik, hani şimdi detoks falan yapıyoruz ya. Ama bu nasıl bir süre sonra hani B sıvısı fazla olunca fazla gülersin olarak algıladıkları için bunun sonradan mizah kelimesine dönüşmesi çok ilginç. Yani bunlar işte hep bunların kanları fazla, ondan gülüyorlardan işte senin bu kanı fazlalık anlayışın gibi bir yere gelmiş. Çok çok tuhaf, çok tuhaf gerçekten. Hadi bakalım yine bir ara verelim.
2: Tamam. Bu arada sizler de bize yorumlarınızı, farklı konu fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün farklı bir şeylerin başlangıç noktalarına bakıyoruz. Çok tuhaf şeylerle karşılaştık. Hemen devam edelim konuyu uzatmadan. Buyurun.
1: Evet, nergis. Nergis kelimesi iki anlamda ifade ediliyor. Bir tanesi narsizm, bir tanesi de nergis olarak. Yunan mitolojisinde Narsisus bir nehir tanrısı olan Cephisus'un oğluydu ve yakışıklı bir genç adamdı ama intikam tanrıçası Nemesis de su perisi Eko'nun sevgisini geri çevirmesinin cezası olarak o andan itibaren bir pınarın sularındaki yalnızca kendi yansımasını seveceğine karar vermiş. Hayal kırıklığı içinde yavaş yavaş kurumuş ve şimdiki adını taşıyan Nergis çiçeği olmuş. Narsizm de kendine karşı hastalıklı bir sevgi veya hayranlık duymak anlamında ifade etmiş bu şekilde.
0: Böyle Yunan mitolojisinden gelen bitki adları var aslında. Hı hı. Çünkü hani oradan Latince'ye geçmiş, oradan bir şekilde bize gelmiş. Nergis bunlardan bir tanesi, Defne bir diğeri. Hı hı. Yani normalde Daphne. Evet, gerçekten mitolojik olarak o kız Defne yani kaçarken işte vuruluyor ve sonuçta orada ölüyor ve öldüğü yerden bir ağaç çıkmasını sağlıyor. İşte güya bir tanrı vesaire vesaire. Hı hı. Böyle ağaçlara mitolojik hikayeler yazılmış. Ne kadar enteresan. Ama bu sadece Yunan mitolojisi için geçerli değil. Belli başlı bitkilere geçen sene sanırım kampa gittiğimde Alman bir çiftle karşılaştık. Ve oradaki herhangi bir ot yani böyle çalı gibi bir şey yollarda biter ya üstleri daha böyle sarı gibidir bilmiyorum Türkçe adını. Kadın şunu anlatmaya başladı bana. Bunların adı dedi kraliçe mumu anlamına geliyor dedi Almanca'da. Onların daha böyle kraliyet zamanı oldukları zamanlarda yani Alman İmparatorluğu, Norman İmparatorluğu olduğu zamanlarda bunlar kraliçenin yanına getiriliyormuş ve meşalelere o otlar konulmuş, güzel koksun diye onlar yakılırmış vesaire. Hı hı. Ondan onlara öyle kraliçe mumu deniyor. Yani sadece Yunan mitolojisinden gelmiyor. Başka dillere de başka kendi geleneklerinden dolayı isim konabiliyor. Çok merak ediyorum acaba bizim aslan ağzı, işte böyle hani tuhaf hanım eli gibi çiçek isimlerimiz nereden gelmiş? Hanım eline bakıyorum hiç ele benzemiyor. Hani desem ki bir hanımın eline mi benzettiler? Belki çok narin durduğu için falan mı acaba? Bilemedim. Yani Saussure var dil bilimde. Der ki kelimeler tamamen rastgele olarak adlandırılır. O yüzden bir mantık aramamak lazım tabii ama narsisizmle nergis çiçeğinin de birbiriyle aynı kökenden geldiği bir gerçek. Geçelim bir sonrakine.
1: Evet, sandviç. John Montagu. Siyasi hayatı neredeyse böyle skandallarla dolu, yozlaşmış, takıntılı bir kumarbazmış. Ve bir oyun sırasında yemek için kart masasından ayrılmamak için bunun yerine uşağına kendisi iki dilim ekmek arasında bir dilim et getirmesini emretmiş. Ve ilk sandviç 1700'lü yıllarda ortaya çıkmış.
0: Düşünsenize şimdi biz sandviçi çok seviyoruz işte içine böyle bir sürü soslar şunlar bunlar vesaire koyuyoruz yapmaya çalışıyoruz. O zaman için bu bir böyle üşengeç yemeği gibi bir şey oluyor. Hani sadece yani takıntılı ve masadan kalkmak istemeyen bir adam olduğu için bunu kabul edebiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu normalleşti. Acaba düşünün Solvent diye bir şey duydunuz mu? Silikon Vadisi'nde bir şirket. Çok uzun çalışma saatleri boyunca çalışmak isteyen bir grup, ekip yani tarafından solvent diye bir şey icat ediliyor. Neden? Yemeğe çıkmak istemiyorlar. Bütün vitamin yani makro ve mikro ihtiyaçları karşılansın diye hani böyle bizde kefirler vesaire var ya öyle bir içecek üretiyorlar. İcat ediyorlar bu içeceği. Bu içeceği içtiğiniz zaman ki tadı çok kötüymüş. Gereken bütün karbonhidratınızı, o öğünlük proteininizi vesaire alıyorsunuz. Bütün minerallerle beraber. Düşünsenize yemek saatinden, o bir saatten, yarım saatten feragat etmek için böyle bir şey üretiyorlar. Ve daha sonra işte haplar üretiyorlar falan filan. Sonra bu ürünü aynı zamanda da satışa çıkarmışlar. Ve satmaya başlamış. Artık insanlar yemek yemek için zaman harcamak istemiyor. Evet, o zaman o Montagu belki hani işengeçlik değil ama zaman kaybetmemek için yine o masadan kalkmamak için sandviçi icat ettirmiş. Şimdi de bu sefer çalışmak için masadan kalkmak istemediklerinden bir grup insan sahte bir gıda icat etti. Ve soruyor herkes, acaba biz ileride gitgide böyle haplarla ve ne bileyim solvent gibi bir tür çözeltiyle vesaire mi beslenmeye başlayacağız? Çok tehlikeli geliyor bana ama maalesef sanki beslenme yavaş yavaş buralara doğru da gidiyor. Ah ah, her şey nasıl böyle masum masum icat ediliyor da sonra neler oluyor?
1: Evet, ne yazık ki çiftçiliğin bu kadar zor hale gelmesi sebebiyle.
0: Evet. Geçelim bir sonrakine.
1: Evet, bir sonraki de şemsiye. İtalyanca'da ombrella kelimesi küçük gölge anlamına geliyormuş. Yağmurdan çok güneşe karşı koruma sağlamak için yüzyıllar boyunca kullanılmış. Mısır oymaları, firavunları törensel şemsiyeler altında tahtlarında otururken de gösteriyor. Eski Çin'de de yalnızca yüksek otoriteye veya kraliyet kanına sahip olanlar bunları kullanabiliyorlarmış. Ünvanlarından bir büyük şemsiyenin efendisi olan Burma Kralı, krallıkta beyaz şemsiye kullanılan tek adammış. Ve görevlileri, rütbelerini göstermek için farklı renklerde şemsiyeler taşıyorlarmış. Çok yaklaşık 2000 yıl önce şemsiyeyi Avrupa'ya tanıtan Yunanlılar, onu yağmurdan korumak için ilk kullananlar da Romalılarmış.
0: Hı hı.
1: Evet. Şemsiye İngiltere ilk ortaya çıktığında da bir şemsiye taşırken görülmek bir demoda bir durummuş.
0: Araba. Rezalet.
1: Çok ilginç gerçekten. Araba almaya paranızın yetmediği anlamına geliyormuş bu.
0: Aslında şöyle, yani taksiye binmeye paranız yetmiyor gibi düşünün.
1: Evet.
0: Öyle algılıyorlar. Burada tabii ki kastımız at arabası. Yani günümüzdeki arabalardan bahsetmiyoruz. Ne kadar komik.
1: Evet.
0: Yani bu ıslanmadan yürümeye çalışıyor. Yazık, demek ki taksiye binecek parası yok vesaire gibi algılıyorlar.
1: Evet.
0: Bakarsak eğer, o zaman hepimiz birer beyaz şemsiye olursak, değil mi? Hepimiz birer hükümdar, kraliyet soyundan mışız gibi yapabiliriz.
1: Evet. Demek ki bundan sonra beyaz şemsiye takanlar bu şekilde
0: çok çabuk
1: ifade edilecek. Taksi şoförleri de tabii ki bu duruma çok kızdıkları için bu mekanizmadan da hoşlanmamışlar. Meşeden yapılan ilk ağır çerçevelerin yerinde yavaş yavaş balina kemiği, ardından da 1800'lü yıllarda hafif çelik nervürler almış. Örtü de yavaş yavaş işte yapışkan yağlı bir ipek yerine keten, onun yerine pamuk, daha sonrasında da naylona dönüşmüş.
0: Evet, ilerledikçe çağlar her şey daha uyduruklaşıyor farkındaysanız.
1: Evet.
0: Yani tabii zaten normalde çok zor taşınır bir şey.
1: Evet.
0: Bu kraliyet mensuplarının vesairelerin normalde şemsiye taşıyıcıları var.
1: Evet.
0: Yani o kişinin görevi bir, derler ya, memurum ben vesaire, memuriyeti şu, şemsiye taşıyor bütün gün. Yani ilginç.
1: Çok enteresan. 18. yüzyılın sonlarında da şemsiye üreticileri genellikle kurtlarına küçük meşe palamutları asmaya başlamışlar. Bugün bile bazılarını da böyle görebiliyoruz. Bu meşe ağacı gök gürültüsü tanrısı için kutsal olduğu için meşe palamutların sizi şimşekten koruyacağına dair bir batıl inançtan geliyormuş.
0: Müthiş bir batıl inançmış.
1: Evet.
0: Çok yaratıcı.
1: Evet.
0: Hatta böyle küçük paratonerler falan da oluyor galiba, değil mi bazen?
1: Evet, evet.
0: Eskilerdeki eski şemsiyelere bakın, tepelerin daha böyle çıkık olduğunu görürsünüz.
1: Evet.
0: Çünkü eğer orada hani yıldırım düşerse onun bir şekilde absorbe edebileceğini düşünüyor.
1: Evet, ilginç şekilde senin bahsettiğin bu paratonerlerden daha güvenli olduğunu düşünüyorlarmış.
0: Neden? Çünkü fırtına
1: ahşap,
0: bir şey tanrısının bir şeysi. Evet.
1: Bir diğeri de elektrikli süpürge.
0: Dur bakalım, bir kısa araya gidelim ondan
1: girelim
0: sonra.
1: Girelim, ondan sonrasında elektrikli süpürgeye tekrardan dönelim. Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün tamamen eğlencelik bir konu işliyoruz. Evet. Bir şeylerin kökenlerinin ne olduğuna baktık. Evet, şimdi neydi? Elektrikli süpürge. Neymiş efendim? Nasıl başlamış?
1: Tasarımcısı Cecil Bow bu fikri ilk olarak emmek yerine halıya üfleyen bir toz alma makinesi gördüğünde düşünmüş. Tozun bir kutuya üflendiğini ama aslında çoğu odada tekrardan halıya yerleştiğini görmüş. Sonra bir gün restoranda yemek yerken ağzını peluş bir koltuğun arkasına dayamış ve emmiş. Çok enteresan gerçekten.
0: Nereden geliyor insanın aklına böyle bir şey?
1: Evet. O kadar çok toz çıkmış ki neredeyse boğulacakmış. Ama bu ona üflemek yerine tam tersi emen bir toz alma makinesi fikrini vermiş.
0: Çok şükür. İyi ki vermiş.
1: 1901'de de tasarlayıp patentini aldığı makine büyük bir cadde boyunca el arabası üzerinde çekilmesi gereken bir tasarım olarak üretilmiş.
0: Eyvah.
1: Of, çok korkunç gerçekten. Pompa, toz filtresi ve güç ünitesinden oluşan bu sistem operatörü bina ve ofisleri temizlemek için girerken sokakta kalmış. İlk portatif elektrik süpürgenin patentini de 1908'de Amerika'da almışlar. Ondan sonrasında elektrikli vakumlu halı süpürgesi olarak da adlandırılmış. Tüm haklarını da Ohio konserve fabrikasının sahibi Henry Hoover satın almış.
0: Evet, aslında bilinen de bir marka. Yani düşünsenize, evinizdeki süpürgenin böyle kocaman devasa bir şey olduğunu, salonun ortasında böyle duruyor. Neden toz alacağım? Ha. Eski bilgisayarlar da öyle, odalar kocaman dolusu bilgisayarlar. Hatta ya da ozalitlerde, matbaalarda daha doğrusu basım, yani bu şimdi yazıcı diyoruz, böyle hani masamızın kenarında duruyor, yazıyoruz ya yani. Evet. O printerler, yazıcılar vesaire de odalar büyüklüğünde eskiden. Ama şöyle düşünün, şimdi bundan birkaç sene önce serverlar, sağlayıcılar o kadar büyük yine odalar boyundayken, artık bu mikroçip teknolojisinin gelişmesiyle onlar da gitgide küçülmeye başladı. Yani kısacası bir icat ilk başlarda biraz daha büyükçe oluyor, devasa oluyor, ondan sonra yavaş yavaş küçülüyor anladığım kadarıyla. Peki başka var mı?
1: Bir tane daha, tamam. Futbol.
0: Evet.
1: İki takımın bir topu ileri geri itmesi fikriyle başlamış. Eski Mısır'da bir doğurganlık ayini olarak başlamış bu. Çok ilginç gerçekten.
0: Acaba bilseler şimdi, merhaba. Bu bir doğurganlık ayini. Geçenlerde iki takım arasında, X sporla Y spor arasında doğurganlık ayinine hoş geldiniz. Kimse oynamaz herhalde. Herkes bırakır.
1: Kesinlikle. Jules Caesar'ın Roma ordusu onu İngiltere'ye tanıtmış ve burada vahşiler bu sporu hızlı bir şekilde almışlar. Ondan sonrasında futbol birliği Roma futbolunu doğrudan girmiş ve kodların öncüsü olarak futbol kelimesini kullanmaya başlamışlar.
0: Ama çok enteresan değil mi? Yani bunu bir şekilde bir yerlerden alıyorsunuz ve size göre vahşi bir spor sayılıyor. Hı hı. Yani vahşilerin sporları olarak algılamışlar. Şimdi aslında biz normalde İngiltere menşeili olarak biliyoruz. İşin daha da ilk aslını bilmiyoruz. Hı. Ama doğurganlık ayini de, yani hani hiç kimin
1: çok
0: aklına gelecek?
1: Gerçekten.
0: Evet. Hı-hı. Gerçekten çok enteresan bir şeylerin böyle başlangıçlarını bilmek, nereden nereye geldiğimizi bilmek. Evet. Böyle şeyleri okuduğum zaman şöyle algılıyorum her şeyi. Hı-hı. Bazen aklımıza bir fikir geliyor ve onu işlemeye değer bulmuyoruz. Hı-hı. Bu bir kitap fikri olabilir, bir icat fikri olabilir. Zaten abuk subuk icatlar yarışmaları bile var.
1: Evet.
0: Her şey olabilir. Ama bakarsanız pek çok şeyin başlangıç noktası inanılmaz derecede ilkel.
1: Evet.
0: Geçenlerde yine birisiyle konuşurken dedim, bazı çizgi film ya da animasyon vesaire karakterlerinin de çizimlerinin nasıl evrildiğini gösteriyorlar. Şimdi bu konuyla ne bağlantısı var diyeceksiniz ama çok bağlantısı var. Şöyle, ilk başta çizdiklerine baksanız, ay ne tatlı, çok seviyorum dediğiniz karakterin aslında gayet baya baya çirkin olduğunu görürsünüz. Sonradan onun üzerine fikir koya koya onu bizim günümüzde oyuncaklarını aldığımız ya da tişörtlerini giydiğimiz çok sevdiğimiz karakterler haline getiriyorlar. Bu ne demek? Burada da gördüğümüz başlangıçlarda ta yani bir doğurganlık ayininden günümüz futboluna kadar gelmiş serüvenler görüyoruz. Bu ne demek? Başımıza, yani aklımıza bir fikir geldiğinde ya da ne bileyim bir şey geldiğinde başımıza, bunu olayın son noktası olarak algılamamak gerekiyor. Eğer geliştirilebilir bir fikirse sonuna kadar ben bundan ne yapabilirim diye ya da nasıl daha iyi hale getirebilirim diye düşünmek gerekiyor. Aksi takdirde işte bak ilkel olarak çizdiğim yani bunun eskizi çok kötü oldu ya da bunu yazdım çok kötü ya deyip bırakıyoruz. Yani bunu bırakmayıp da geliştirmek, ne bileyim basketbolu da şimdi gerçekten sepetlere atmaya çalışıyor olsaydı kimse bu kadar zevkle izlemezdi herhalde. Evet, bizim de aklımıza gelen fikirlerin, yaptıklarımızın zayıf yanları olabilir ama mesele evet ya ben yapamadım deyip bırakmak değil. Mesele şunu bilmek, her şey öylesiye ilkeldi ve şimdi günümüzde kabul görmüş müthiş fikirler olarak görünüyorlar. Dolayısıyla biz de kendi fikirlerimizi mümkün olduğunca geliştirelim ve vazgeçmeyelim. Geldik bugünkü programımızın da sonuna. Değerli başka bir dünya dinleyicileri, başka bir dünyanın vatandaşları. Her bölümün sonunda dediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 7. Bölüm İsa ve Vaftizci Yahya.
1: Yahya'nın öğrencileri bütün bu olup bitenleri kendisine bildirdiler. Öğrencilerinden ikisini yanına çağıran Yahya, "Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" diye sormaları için onları Rab'be gönderdi. Adamlar İsa'nın yanına gelince şöyle dediler: "Bizi sana Vaftizci Yahya gönderdi. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" diye soruyor. Tam o sırada İsa çeşitli hastalıklara, illetlere ve kötü ruhlara tutulmuş birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok körün gözünü açtı. Sonra Yahya'nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi: "Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu." Yahya'nın gönderdiği haberciler gittikten sonra İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. "Çöle ne görmeye gittiniz?" dedi. "Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa şahane giysiler giyip bolluk içinde yaşayanlar kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size şunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Yahya'dan daha üstün olanı yoktur. Bununla birlikte Tanrı'nın egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür." Yahya tarafından vaftiz edilen halk, hatta vergi görevlileri bile bunu duyunca Tanrı'nın adil olduğunu doğruladılar. Oysa Yahya tarafından vaftiz edilmeye yanaşmayan Ferisilerle kutsal yasa uzmanları Tanrı'nın kendileriyle ilgili tasarısını reddettiler. İsa, "Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim, bunlar neye benziyorlar?" dedi. Çarşı meydanında oturup birbirlerine, "Size kaval çaldık oynamadınız, ağıt yaktık ağlamadınız" diye seslenen çocuklara benziyorlar. Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup şaraptan kaçındı. Ona cinli diyorsunuz. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorsunuz ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik onu benimseyen herkes tarafından doğrulanır.
0: İsa ve günahkar kadın.
1: Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi'nin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kentte günahkar olarak tanınan bir kadın, İsa'nın Ferisi'nin evinde yemek yediğini öğrenince kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında ayaklarının dibinde durup ağlayarak gözyaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağı üzerlerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce kendi kendine, "Bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı" dedi. Bunun üzerine İsa Ferisi'ye, "Simon" dedi, "sana bir söyleyeceğim var." O da, "Buyur öğretmenim" dedi. "Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever?" Simon, "Sanırım kendisine daha çok bağışlanan" diye yanıtladı. İsa ona, "Doğru söyledin" dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi: "Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim, ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim, kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever." Sonra kadına, "Günahların bağışlandı" dedi. İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında, "Kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor" şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına, İmanın seni kurtardı. Esenlikle git dedi.
0: 8. bölüm. İsa'yı izleyen kadınlar.
1: Bundan kısa bir süre sonra İsa 12 öğrencisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Tanrı'nın egemenliğini duyurup müjdeliyordu. Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar, içinden 7 cin çıkmış olan Mecdelli denilen Meryem, Herodes'in kahyası Kuza'nın karısı Yohanna, Suzan'la ve daha birçokları İsa ile birlikte dolaşıyordu. Bunlar kendi olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı.
0: Tohum benzetmesi.
1: Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kayalık yere düştü. Filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyünce 100 kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. İsa bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine, Tanrı egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi dedi. Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum, Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler.
0: Her şey ışığa çıkacak.
1: Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez ya da yatağın altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli hiçbir şey yok. Bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. Bunun için nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde var sandığı bile elinden alınacak.
0: İsa'nın yakınları.
1: İsa'nın annesiyle kardeşleri ona geldiler. Ama kalabalıktan ötürü kendisine yaklaşamadılar. İsa'ya annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seni görmek istiyorlar diye haber verildi. İsa haberi getirenlere şöyle karşılık verdi. Annemle kardeşlerim Tanrı'nın sözünü duyup yerine getirenlerdir.
0: İsa fırtınayı dindiriyor.
1: Bir gün İsa öğrencileriyle birlikte bir tekneye binerek onlara gölün karşı yakasına geçelim dedi. Böylece kıyıdan açıldılar. Teknede giderlerken İsa uykuya daldı. O sırada gölde fırtına koptu. Tekne su almaya başlayınca tehlikeli bir duruma düştüler. Gidip İsa'yı uyandırarak Efendimiz öleceğiz dediler. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgaları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine nerede imanınız dedi. Onlar korku ve şaşkınlık içindeydiler. Birbirlerine bu adam kim ki rüzgara, suya bile buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyor dediler.
0: Cinli bir adamın iyileştirilmesi.
1: Celile'nin karşısında bulunan Gerasalıların memleketine vardılar. İsa karaya çıkınca kentten bir adam onu karşıladı. Cinli ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil, mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Adam İsa'yı görünce çığlık atıp önünde yere kapandı. Yüksek sesle, "Ey İsa, yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun?" dedi. "Sana yalvarırım, bana işkence etme." Çünkü İsa, kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincir ve kösteklerle bağlanıp başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu. İsa ona adın ne diye sordu. O da tümen diye yanıtladı. Çünkü onun içine bir sürü cin girmişti. Cinler dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa'ya yalvardılar. O da onlara izin verdi. Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler. Sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler olup biteni görünce kaçtılar, kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldikleri zaman cinlerden kurtulan adamı giyinmiş ve aklı başına gelmiş olarak İsa'nın ayakları dibinde oturmuş buldular ve korktular. Olayı görenler cinli adamın nasıl kurtulduğunu halka anlattılar. O zaman Gerasa yöresinden gelen bütün kalabalık büyük bir korkuya kapılarak İsa'nın yanlarından ayrılmasını rica ettiler. O da geri dönmek üzere tekneye bindi. Cinlerden kurtulan adam İsa'nın yanında kalmak için ona yalvardı. Ama İsa evine dön, Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat diyerek onu salıverdi. Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını bütün kentte duyurdu.
0: Dirilen kız, iyileşen kadın.
1: Karşı yakaya dönen İsa'yı halk karşıladı. Çünkü herkes onu bekliyordu. O sırada havra yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa'nın ayaklarına kapandı. Evine gelmesi için yalvardı. Çünkü 12 yaşlarındaki biricik kızı ölmek üzereydi. İsa oraya giderken kalabalık onu her yandan sıkıştırıyordu. 12 yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimlere harcamıştı ama hiçbiri onu iyileştirememişti. İsa'nın arkasına yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesildi. İsa, "Bana kim dokundu?" dedi. Herkes inkar ederken Petrus, "Efendimiz, kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor." dedi. Ama İsa, "Birisi bana dokundu." dedi. İçimden bir gücün akıp gittiğini hissetti. Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. İsa ona, "Kızım," dedi. "İmanın seni kurtardı. Esenlikle git." İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden biri geldi. Yöneticiye, "Kızın öldü," dedi. "Artık öğretmeni rahatsız etme." İsa bunu duyunca havra yöneticisine şöyle dedi. "Korkma, yalnız iman et. Kızın kurtulacak." İsa adamın evine gelince Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın annesi babası dışında hiç kimsenin kendisiyle birlikte içeri girmesine izin vermedi. Herkes kız için ağlıyor, dövünüyordu. İsa, "Ağlamayın," dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Kızın öldüğünü bildikleri için İsa ile alay ettiler. O ise kızın elini tutarak, "Kızım, kalk," diye seslendi. Ruhu yeniden bedenine dönen kız hemen ayağa kalktı. İsa kıza yemek verilmesini buyurdu. Kızın annesiyle babası şaşkınlık içindeydi. İsa olanları hiç kimseye anlatmamaları için onları uyardı.
0: 9. Bölüm. İsa 12 elçisini görevlendiriyor.
1: İsa 12'leri yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Onlara şöyle dedi. "Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın. Ne değnek, ne torba, ne ekmek, ne para, ne de yedek miktar. Hangi eve girerseniz kentten ayrılıncaya dek orada kalın. Sizi kabul etmeyenlere gelince, kentten ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayaklarınızın tozunu silkin." Onlar da yola çıktılar. Her yerde müjdeyi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar. Bölgenin kralı Herodes bütün bu olanları duyunca şaşkına döndü. Çünkü bazıları Yahya'nın ölümden dirildiğini, bazıları İlyas'ın göründüğünü, başkaları ise eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyordu. Herodes, "Yahya'nın başını ben kestirdim. Şimdi hakkında böyle haberler duydum, bu adam kim?" diyor ve İsa'yı görmenin bir yolunu arıyordu.
0: İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: Elçiler geri dönünce yaptıkları her şeyi İsa'ya anlattılar. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Beytsayda denilen bir kente çekildi. Bunu öğrenen halk onun ardından gitti. İsa onları ilgiyle karşıladı. Kendilerine Tanrı'nın egemenliğinden söz etti ve şifaya ihtiyacı olanları iyileştirdi. Gün batımına doğru 12'ler gelip ona halka salıver de çevredeki köylere ve çiftliklere gidip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü ıssız bir yerdeyiz dediler. İsa onlara siz yiyecek verin dedi. 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok dediler. Yoksa bunca halk için yiyecek almaya biz mi gidelim? Orada yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa öğrencilerine halka yaklaşık 50'şer kişilik kümeler halinde yere oturtun dedi. Öğrenciler öyle yapıp herkesi yere oturttular. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra bunları böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu toplandı.
0: Petrus'un Mesih'i tanıması.
1: Bir gün İsa tek başına dua ediyordu. Öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara halk benim kim olduğumu söylüyor diye sordu. Şöyle yanıtladılar. Vaftizci Yahya diyorlar ama kimi İlyas, kimi de eski peygamberlerden biri dirilmiş diyor. İsa onlara siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Petrus, sen Tanrı'nın Mesih'isin yanıtını verdi. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3. gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Sonra hepsine ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Her gün çarmığını yüklenip beni izlesin dedi. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Size gerçeği söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında Tanrı'nın egemenliğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.
0: İsa'nın görünümü değişiyor.
1: Bu sözleri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra İsa yanına Petrus, Yuhanna ve Yakup'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. O anda görkem içinde beliren 2 kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Yeruşalem'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran 2 kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya "Efendimiz" dedi. "Burada bulunmamız ne iyi oldu. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Aslında ne söylediğinin farkında değildi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, "Bu benim oğlumdur. Seçilmiş olandır. Onu dinleyin." dedi. Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler.
0: Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi.
1: Ertesi gün dağdan indikleri zaman İsa'yı büyük bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içinden bir adam "Öğretmenim" diye seslendi. "Yalvarırım oğlumu bir gör. O tek çocuğumdu." Bir ruh onu yakalıyor, o da birdenbire çığlık atıyor. Ruh onu ağzından köpükler gelene dek şiddetle sarsıyor. Bedenini yara bere içinde bırakarak güç bela ayrılıyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine yalvardım ama başaramadılar. İsa şöyle karşılıklı. "Ey imansız ve sapmış kuşak! Sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım? Oğlunu buraya getir." Çocuk daha İsa'ya yaklaşırken cin onu yere vurup şiddetle sarstı. Ama İsa kötü ruhu azarladı, çocuğu iyileştirerek babasına geri verdi. Herkes Tanrı'nın büyük gücüne şaşıp kaldı.
0: İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
1: Herkes İsa'nın bütün yaptıkları karşısında hayret içindeyken İsa öğrencilerine "Şu sözlerime iyice kulak verin" dedi. "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek. Onlar bu sözü anlamadılar. Sözü kavramasınlar diye anlamı kendilerinden gizlenmişti. Üstelik İsa'ya bu sözle ilgili soru sormaktan korkuyorlardı.
0: En büyük kim?
1: Öğrenciler aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar. Akıllarından geçeni bilen İsa, küçük bir çocuğu tutup yanına çekti ve onlara şöyle dedi. Bu çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kim ise işte en büyük odur. Yuhanna buna karşılık Efendimiz dedi. Senin adınla cin kovan birini gördük ama bizimle birlikte seni izlemediği için ona engel olmaya çalıştık. İsa ona engel olmayın dedi. Size karşı olmayan sizden yanadır.
0: Samiriyeliler İsa'yı istemiyor.
1: Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyelilere ait bir köye girdiler. Ama Samiriyeliler İsa'yı kabul etmediler. Çünkü Yeruşalim'e doğru gidiyordu. Öğrencilerinden Yakup'la Yuhanna bunu görünce "Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?" dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı. Sonra başka bir köye gittiler.
0: İsa'yı izlemenin bedeli.
1: Yolda giderlerken bir adam İsa'ya "Nereye gidersen senin ardından geleceğim." dedi. İsa ona "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok." dedi. Bir başkasına "Ardımdan gel." dedi. Adam ise "İzin ver, önce gidip babamı gömeyim." dedi. İsa ona şöyle dedi. "Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur." Bir başkası "Ya Rab," dedi. "Senin ardından geleceğim ama izin ver, önce evimdekilerle vedalaşayım." İsa ona "Sabanı tutup da geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir." dedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: love you, Jesus.
1: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarış elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Farklı bir duygu.
8: Radio Light.
7: Farklı bir tat.
8: 103.6
7: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.